0: Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bravo. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık.
0: Şöyle birazcık dedik hareketlenelim.
1: Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Körler sağırlar gibi olmasın ama Onurcuğum. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çok seni ve orkestramızdaki tüm personellerimizi, elemanlarımızı, saz sanatçılarımızı.
0: Her seferinde bunu tekrarlıyoruz ki onlara olan sevgimizi, hayranlığımızı
2: biz de sizi çok seviyoruz
0: eksik
2: ama.
0: İfade evet. etmeyelim
1: ve
0: diye.
1: Başarınızı takdir etmek gerekir.
0: Teşekkürler çok arkadaşlar.
1: Hani başarıyı söylemek Tabii. gerekir. Çok çok başarılı buradaki orkestramızın tamamı. Onlarla olmaktan, aynı gemide olmaktan tabiri caizse ben çok mutluyum.
0: Ben Onlar da öylelerdir.
2: Bilmukabele biz de aynı İyi şekilde. Ki.
1: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Gönlüne Değil sağlık Esra'cığım.
0: Sahnede bırakıyorum. İhsancığım
1: evet ben bir
0: üzere.
1: Orhan Gencebay zamanı geldi mi efendim? Soruyorum geldi mi Orhan Gencebay zamanı? Bir Orhan Baba bestesi okuyalım. Söz müzik Orhan Gencebay. Kader diye okumaya çalışalım. Onurcuğum buyurun efendim.

Teşekkür ederim. Alkışların daha büyüyor Orhan Gencebay'a gitsin. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkürler.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Bu eseri Kastamonu'da kalabalık bir topluluk, sevgili dostlarım izliyorlar şu anda. Onlara armağan etmek
1: selam
0: istiyorum.
1: Olsun.
0: Sevgiler, selamlar.
1: Evet, bizden de selam olsun. Şimdi Esra'cığım, benim babacığım durur durur bir türkü ister.
0: Sen de okuyamadın bugüne kadar, kısmet olmadı değil mi?
1: Okuyorum okuyorum istediklerini de yüreğimizi yakıp geçiyor ya.
0: Öyle oluyor, dağılıyoruz.
1: Söyle bu. Allah'tan, Mustafa amcana ya, böyle yapmasın ya.
0: Mustafa amca, ama Allah'tan programın sonunda okuyoruz da, yani İhsan daha çok beni ağlatıyor. Bu konuda şikayetçiyim.
1: Bugün ağlatmamaya gayret edeceğim.
0: Ama bu ağlanacak bir şey,
1: ama
0: bir eser.
1: Ama çok güzel bir türkü. Aşık Maksut Feryadi. Daha önce bir türküsünü daha okumuştum burada. Selam olsun. Çok kıymetli bir aşık ve bu geleneği Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir ödül alarak devam ettiren bir büyüğüm. Takip ettiğimi, sevdiğimi dile getirmek istiyorum. Yani. Tabii.
0: Saygılar gönderiyoruz.
1: Evet, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ve okumaya çalışalım. Peki Murat Bey'den müsaade... Aa, çok hızlısın
0: Hazırlandı
1: Murat abi.
0: Bile.
1: Sandalyem gelmiş
0: ben
1: bile.
0: Ben de hemen yerime geçeyim.
1: Efendim müsaade ederseniz, Neşet Baba diyor ya, müsaade ederseniz ceketimi çıkarabilir miyim? Biz de onun gibi diyelim. Müsaade ederseniz şöyle oturup Levent abimle birlikte okumak istiyorum, icra etmek istiyorum. Buyurunuz efendim, ben yerime geçeyim. Buyur Levent abim.

0: kime güveneceksin?
1: Hadi buyurun, beraber olsun. Fatih'cim, Ceren'cim.
2: Sevgili Ceren ve Fatih.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Romantik bir İstanbul sabahında hem romantik hem çok neşeli hem çok güzel sesli hem de aynı zamanda enstrümanist gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız. Hoş geldin Boracığım, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim,
1: maşallah,
0: teşekkür.
1: Maşallah, sormama pek gerek yok. Bomba gibisin yani, gayet iyi duruyorsun.
0: Çok teşekkür ediyorum, sen de öyle. Çok uzun yıllar seninle birçok programda beraber olduk. 90'lara dayanıyor diyebilir miyiz? Gerçi 90'lardayken ben çocuktum ama çocuk işçi diyoruz hep böyle bizler kendimize. Çok çocuk yıllarda başladığımız için sen de aynı şekilde müziğin o Türkiye'deki en efsane döneminde başladın sen de müziğe. O yıllardan bu yıllara müzik yolculuğunda anda nerelerdesin?
1: Aslında tabii biraz geniş kitlelere tanınmam o yıllarda oldu. Ancak ve ancak 82-83 yıllarından beri profesyonel müzik hayatına başlamıştım. Rahmetli babacığımla beraber Fenerbahçe'de.
0: Ben bizim karşılaşmamızı söyledim.
1: Tabii.
0: O dediğine ben yetişemedim.
1: Tabii ama çocuktun da o dediğimde sen zaten herhalde daha yoktun dünyada.
0: Evet.
1: Ondan sonra ama şöyle, tabii güzel yıllardı. İnsanlarımızda da büyük bir özlem var 90'lara karşı, hı hı. Ama biraz bazen sahtekarlık yapıyorlar. Çünkü neden? Yeni çıkan bir kötüleme anlamını da söylemiyorum da bir rapçiye gidip bilmem kaç bin lira para veriyorlar konserlerine ama 90'lara gelince elleri titriyor. Hı hı. O yüzden ben genelde 90'lı projelerin birçoğuna katılmıyorum. Çünkü diyorum ki 90'lar 90'larda kaldı. Hı hı. Şimdi 2026 model bir Bora Gencer var diyorum.
0: Ondan uzun uzun bahsedeceğiz zaten.
1: Evet, 2026. Ne kadar uzun?
0: Yani işte ne kadar uzun bahsedebileceksek, neler yaptıysan, 2026'da neler yaptığına bağlı günümüze geçeceğiz. Ama ben istedim ki girizgahı yaparken geçmişten başlayalım. Çünkü tabii, müzik bir yolculuksa eğer, bu yolculuk senin içinde. Ta ki bence senin de cenin olduğun yıllara kadar dayanıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü çok önemli bir müzisyenimizin oğlusun. Ama öncesinde o güzel sesini bir dinleyelim, sonrasında sohbetimize devam
1: seve
0: edelim.
1: Seve.

0: 2026 model Bora Gencer'le beraberiz. 2026 model Bora Gencer neler yapıyor?
1: Değişen yok, her şey orijinal.
0: Neler Bu arada yapıyor? Öyle gerçekten. Yani iltifat olsun diye söylemiyorum.
1: Ama sen de maşallah, yani hiç o yıllarda neysen hala olsun, hiç iltifat olsun diye söylüyorum. Çünkü iltifat doğru olanı yüze söyleme sanatıdır.
0: Ah.
1: Kompliman yalandır. O yüzden iltifat ediyorum
0: sana,
1: gerçeği
0: söylüyorum. O zaman
1: çok zarifsin, söylüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Şimdi... Ben yaklaşık tabii 2019'da başladığım, 7 yıldır yaptığım bir Elvedasız Şarkılar projem var. Onu bu sene 7.sini Bodrum'da, statta, Allah kısmet ederse sokak hayvanları yararına ve Ajda Pekkan'ın öncülüğünde ve Harika. Diğer sanatçıların da katılımıyla yapmak istiyorum. Bizim her bu konserimizde misyonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Şu ana kadar Emre Altun'dan, Murat Kekilli'ye, Yeşim Salkın'dan, Işın Karaca'ya, Nükhet Duru'dan, Fatih Erkoç'a, yani birçok isim katıldı bu projeye. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse, ki bu aralar çok sıkça da kayıplarımız oldu. Şu son senede mesela Volkan Konak, İlhan Şeşen, Fatih Ürek. Hatta projeyi anlatırken diyorum, biraz trajikomik bir durum oluyor. Diyorum ki malzeme bol diyorum, çünkü ölüyoruz, kalmıyoruz yani. Hep birer şarkı söylüyorduk bu projede rahmetlilerden. Ancak Murat Kekilli'nin geldiği ikinci Bodrum'da yaptığım konserde halk Murat'tan bu akşam ölürüm mü istedi. O da bana döndü, hani ne yaparım gibisinden, ne yapayım? Konsepti bozar mı? Yok, söyle dedim, yani halk istiyor. O günden sonra proje bir tane kendimizden, bir tane rahmetli olan şarkıcılardan olarak devam etti. Onu yapacağız Haziran'ın son haftasında inşallah.
0: Çok güzel bir proje bu arada, kıymetli bir proje.
1: Evet,
0: seve sunarım.
1: Ben de düşünüyorum vallahi. İki tane çok iyi oldu bu. İki tane araç minimum alınacak gelirlerle. Onların bir tanesinin üstünde Ajda Pekkan, bir tanesinin Bozkurt İlham Gencer yazacak. O araçlar otellere gidip yemek artıklarını toplayıp sokak hayvanlarına, barınağa götürecekler falan gibi. Çok geniş kapsamlı bir proje. Onu yapıyorum. Bu arada ilk defa sizin bu programınızda

0: söylüyorum Melike'cim. Çok güzel bir şarkı yaptı bir arkadaşım bana. Onun çalışmasını bitirdik. Altyapısı iki farklı versiyonla, bir tanesi Popala Türkü, bir tanesi böyle beachlerde, sahillerde
1: Burada
0: çalınabilecek
1: söyleyeceğiz
0: şekilde.
1: değil mi?
0: Yok,
1: Ha,
0: söylemeyeceğiz. Dur.
1: söylemeyeceğiz. Burada
0: Evet, söylemeyeceğiz.
1: söyleyeceğim bir şarkının da hikayesi var, onu da sormak istiyorum ama onun da ikisini şu anda karıştırdım.
0: Söyle.
1: Birazdan o,
0: Tamam.
1: birazdan. Şimdi bu bahsi geçen şarkıyı anlatabilirsin.
0: Tabii o şarkı da çıkacak yaza projelerim olarak. Onun dışında bir televizyon programı teklifi var. Bakalım, ben de televizyonları özledim. Sahneler devam edecek yazın.
1: Sahne bol bol devam
0: Böyle
1: ediyor. Denk geliyoruz bazen Bodrum'da.
0: toparlamış olayım yani, fazla uzatmadan.
1: Ne harikasın. Çok kıymetli projeler bunlar. İlk anlattığım proje için şunu söyleyebilirim. Müziğin şifalandırıcı bir yanı olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bu projede de bir şifa var, öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bir kere öyle güzel bir şey oluyordu ki, rahmetli babacığım hayattayken onunla başlamıştık. İlk burada çok büyük Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezinin içinde yapmıştık ilk konserimizi 2019'da. Babam bana dedi ki, zaman zaman biz böyle çatışırız demeyeyim de, böyle onun söylediği her şeyi ben kabul etmezdim falan. Bana bir gün geldi, dedi ki, şu dedi baba filminin dedi şarkısını yapsana, bir Türkçe söz yaz ona dedi. İşte Godfather'ın
1: Evet.
0: Speak Softly Love. Peki dedim, yazdım ama tabii oradaki anlamını yazmadım. İngilizce anlamından çevirmedim. Baba oğul bir şarkı yazdım. İnanılmaz oturdu ama gerçekten. Yani bunu bütün müzisyenler de çok takdir etti. Yani Çelik falan ağladı mesela dinlediğinde. Biz babamla bunu tabii finalde, hani proje bana ait. Ben böyle özel bir şey yapmıyorum kendim için. Bir megalomanlık falan yapmıyorum, ego yapmıyorum ama finalde bu konserlerin hep babamla çıkıp bunu söylerdik. Tabii babam rahmetli olunca şimdi
1: Allah
0: ben her
1: rahmet eylesin.
0: finalde onunla olan o videoyu koyuyorum. Zaten insanlar böyle geldiklerinde, hem rahmetli olmuş sanatçılardan mesela herkesi sevmek zorunda değiller ama muhakkak sevdiklerine denk geliyorlar. Onları hem hatırlıyorlar hem de kimin kimden söyleyeceği belli olmadığı için o da bir sürpriz oluyor. Böyle tamamen full neşeli eller havaya bir konser değil de tamamen vefaya dönük, insanların gerçekten duygulandığı harika bir şey oluyor ve finalde de o gelirlerin de bir derneğe ya da vakfa bağışlanması da işi noktalıyor. Dolayısıyla bu artık ölümsüz bir proje olmuş haline geldi. Yedincisini yapıyoruz. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Allah bana ömür ve güç verirse ben bunu, neden bir Dua Lipa, bir Sting gelip de
1: Muhteşem olur.
0: işte rahmetli olmuş Freddie Mercury'ler, Michael Jackson'lar, George Michael'lar, Amy Winehouse'lar, Whitney Houston'lar, kimler yok ki dünyada, bunu uluslararası boyuta taşıyıp buradan da bir Türk sanatçısıyla destekleyerek uluslararası bir boyutta ve tam da dünyanın şu anda böyle kaos yaşadığı, savaşların olduğu, insanların öldüğü bir dönemde bir We Are The World gibi bir hava yaratıp bir şarkıyla da bunu taçlandırıp tüm dünyaya seslenmek istiyorum, elvedasız şarkılarla.

Gecenin nemini düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemini düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak.

0: Bora Gencer ritmi tutmaya devam ediyoruz ama bizi çok sevdiğimiz sanatçıların tüm ritimlerine götürdün. Adeta müzik şöleni oluyor. Bu arada tabii ki hemen bol bol bahsettik ama ben ayrıcalıkla ve özellikle bahsetmek istiyorum ki İlham Gencer çok kıymetli, yine ölümsüz diyebileceğimiz çok değerli müzisyenlerimizden, çok saygıdeğer büyüklerimizden bir tanesi ve son olarak 100. yaş doğum gününde tesadüf ben de oradaydım. Yani tesadüf değil de elbette ki ama Bodrum'da bir ödül gecesinde denk gelmiştik. Ve İlham abinin de 100. yaşı kutlanmıştı. Bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok büyük miraslar bıraktı bize. Bir tanesi de sensin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen de duygulandın şu an fark ediyorum. Yokluğuna alışmak zor olsa gerek.
1: Tabii her gün. Her gün onu düşünüyorum. Her gün bir anımız. Şimdi şöyle, insanlar tabii doğup büyüdükten sonra, evlat sahibi olduktan sonra hayatlar biraz farklılaşabiliyor. Mesela yurt dışında okuyor çocukları, aileler ayrılabiliyor, uzaklık oluyor falan. Tabii o zaman da anılar birikmiyor ama ben babamla son 3 yıl Bodrum'da her saniyeyi beraber yaşadığım için benim anılarım çok birikti. O yüzden kitap da yazdım duayen diye babama. Destek Yayınları'ndan çıktı. Bu arada ben üzüldüm de zaman zaman, dedim ki ya babamı bu kadar düşünürken annemle bu kadar anım yok. Annemi bu kadar düşünmüyorum ki, anneme aşığım yani, inanılmaz bir güzel kadındı. Anneme acaba haksızlık mı yapıyorum falan diye acayip böyle kafamda çok enteresan şeyler yaşadım. Evet, babam hakikaten yeni gençlerin de aslında çok tanıması gereken çok özel bir kişilikti her yanıyla. Sadece müzisyenliğiyle değil, karakteriyle de çok özel bir insandı. Onu her gün rahmetle anıyorum. Sana da teşekkür ediyorum onu dile getirdiğin için.
0: Ne demek? Çok büyük bir müzisyen, çok kıymetli, nurlarda uyusun diyorum ben. İlham Gencer'in oğlu olmak defalarca konuşulmuştur, defalarca sormuşlardır ama sana bıraktığı en büyük miras nedir?
1: Ah, ah, hangisini anlatsam ki, inşallah hepsini kapmışımdır. Zaten yazısında da vardı özel. Dedi ki hani maddesel bir şey evlatlarım olarak benden belki alamayacaksınız ama dedi. Tabii tek ben değilim, abim de vardı ve rahmetli ablam da hayattayken. Ben size sabır, şükür ve dua, bunları hiçbir zaman eksik etmeyin diye ve her zaman ülkenizi, bayrağınızı koruyan, şerefinizle çalışan, bana layık bir evlat olmanızı en büyük dileğim budur dedi. Ben size dedi, kendi kişiliğimi bırakıyorum aslında miras olarak demek istedi. Ve mesela inançlı da bir insandı benim babam.
0: Evet.
1: Namaz kılmayı bana öğreten benim babamdır ve Ramazanlarda orucunu tutardı, cumasına giderdi. Yani bunu böyle ortalıkta işte bir reklam amacı olarak kullanmayan, bir caz piyanisti olarak Türkiye'ye cazı getiren bir insan olarak, bunun başını çekenlerden biri olarak böyle bir inançlı bir insan, bu derece inançlı bir insan da sanırım yoktur. Dolayısıyla yemesine, içmesine, bakmasıyla, sporuyla, Ajda Pekkan dahil olmak üzere birçok sanatçının kazandırılmasındaki karşılıksız etkileriyle, ya bugün günümüzde insanlar böyle adres tarifini bile neredeyse karşılıksız yapmıyorlar. Öyle bir gün yaşıyoruz. Gerçekten yani 24 saat anlatsam bitmeyecek bir kitap gibi. Babam çok müthiş bir insandı. İnşallah Allah bir gün ben de göçtüğüm zaman onunla bir şekilde karşılaşmayı bana nasip etsin.
0: Muhteşem, anlaşılmaz.
1: Tabii ki annem ve bütün sevdiklerimi de.
0: Elbette, elbette. Bir yerlerden bizleri izlediklerine de inanıyoruz biz. Anlatılmaz yaşanır bir insan. Aynı döneme ucundan kıyısından denk geldiğim için ben de çok şanslıyım. O zaman My Way'i de...
1: Onun
0: değil
1: için.
0: Mi? Onun için.
1: Onun ruhuna
0: çünkü...
1: ithaf edelim. Çok severdi. Onu da bana ilk o öğretmişti zaten.
0: Yine o yüzden tam My Way zamanı.
1: Evet, onu söyleyelim.

Bırak tutma beni, kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygıların, korkma bana hiçbir

0: Harika Tolga.
1: Şimdi baban için bir kitap yazdın ama aynı zamanda başka kitaplar da yazacaksın. Yazarlık durumu
2: belki
1: nereden?
2: Belki de kitap. Yok, hiçbir iddiam yok. Benim tavla oynadığım bir arkadaşım Bodrum'da, çok sevdiğim bir kardeşim. Bana bir gün dedi ki, babam rahmetli olduktan sonra, ya dedi, baban için bir kitap yazmayı düşünüyor musun dedi. Şu andan itibaren düşünüyorum, teşekkür ederim dedim bana böyle bir fikir verdiğin için. Geceleri kalktım, 3'te kalktım, 10 dakika yazdım, 4.30'da kalktım, yarım saat yazdım. Böyle böyle yaza yaza yaza yaza onunla özellikle yaşadığımız son 3 seneyi kaleme aldım. Gerçekten iddiam yok ama ikinci kitapta biraz daha iddialı olabilirim. Çünkü orada kendi yaşadığım olaylarla ilgili bir çekim gücünün ne kadar enerjinin gerçek olduğunu anlatmayı düşündüğüm bir kitap yazmaya da başladım hatta. Üçüncüsü belki olmaz ama ikincisi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yaşadıkça da bazı başka tecrübeler de ekleniyor üstüne. Malzeme toplamam lazım çünkü. Çok enteresan bir kitap olacağını, bir de birebir yaşadığım için, hani başkalarından duyduğum şeyler değil, kendi yaşadıklarım olduğu için de benim için çok enteresan bir kitap olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi elbette ki kitapta can alıcı yerleri anlat demiyorum şimdiden bana ama çok ilginç olaylar ve tesadüfler başına geliyormuş senin. Bunlardan bir tanesini paylaşır mısın?
2: Yaralayıcı ya da bir tanesini paylaşır mıyım? Şöyle kısacık paylaşayım.
1: Tamam.
2: Mesela hikayesi uzun olacak onun da ama Cüneyt Arkın hayranıydım ben. Rahmetli, hep rahmetlileri anıyoruz bugün. Küçüktüm, bir otel vardır Tarabya'da. Orada arkasından koştum, mermerde yerde düştüm, dişlerimi kırdım falan filan. 7-8 yaşımdaydım o zamanlar. Ve aradan yıllar geçti, ben Cüneyt abiyle reklam filminde oynadım. Daha başka şeyler de oldu tabii, onları kitapta yazacağım.
1: Kitapta çok heyecanlı.
2: Bu... Yani neden Tarık Akan değil, o da çok kıymetli. Fikret Hakan değil, Göksel Arsoy değil, Ekrem Bora değil, İzzet Günay değil de Cüneyt Arkın değil mi yani? Hani hayran olduğum kişiyle böyle bir araya gelip reklam filminde oynamak falan.
1: Denk gelmesi. Tesadüf değil, tevafuk diyoruz biz bazı şeylere. Resmen onun gibi olmuş. Peki şimdi bir şarkı daha burada ben senden rica edeceğim. Müziğin ritmine özel. Bu şarkının bir hikayesi var. Senin son dönemde yaptığın şarkılardan biri. Anlatmak ister misin hikayesini?
2: Tabii ki, hızlıca geçeyim. Şimdi Barbaros diye yine rahmetli.
1: Bugün,
2: bir dostum
1: evet.
2: Ama o gençti. Genç yaşta kaybettik onu. Beni bir gün aradı çünkü biz Galata Kulesi'nin olduğu yerde o bir mekan işletiyordu. Orada 2 sene her hafta sonu çok güzel programlar yaptık. Çok sevdiğim bir insandı. Bir de iyi bir hayvanseverdi. Hatta bana bir hediye ettiği Scottish kedi vardı. Beni bir gün aradı ve dedi ki Ukrayna'nın 2016'da birinci olduğu bir şarkı var dedi. Jamala diye bir kadın söyledi. 1945-48...

0: tarihi karıştırabilirim.
1: Hı.
0: Oradaki mezalimi anlatan falan. Ya dedi bunu söylesene. Dedim bu bir kadın vokal yani benim sesime gitmeyebilir bir de zor şarkı. Yok dedi bu seninle çok güzel olur falan bastırdı. Ben gittim Ukrayna'yla bağlantılar falan filan. Onun edisyon firmasından şarkıyı aldık söyledik falan derken. O arada da sürekli ben söz yazıyorum bana bir şans tanır mısınız diyen bir amatör bir kızcağız vardı. Bana yazıyordu sosyal medyadan. Ben de bu şarkıyı yolladım ona. Buna yazar mısın? Neyse yazdı ve ilk sözlerinde de sesleri duydun mu içinde o savaş diyor. Savaş
1: Hı-hı.
0: ama içindeki savaşı anlatıyor.
1: Hı-hı.
0: Fakat sonra Ukrayna ile Rusya savaşı çıktı bir şekilde. Yani savaş demiş kız.
1: Çok ilginç.
0: Savaş çıktı ve o şarkıyı söyleyen Jamal'a Türkiye'ye iltica etti bir dönem. Onunla biz tanıştık, haber programına çıktık falan çok enteresan şeyler oldu. O şarkıyı şimdi
1: Bütün savaşların
0: söyleyebilirim.
1: bitmesini dileyerek o şarkıyı dinleyelim senden.
0: Kesinlikle. Bütün şiddetin de.

0: Müziğin ritminde Bora Gencer ritmi tutuyoruz. Aynı zamanda çok başarılı bir enstrümanistle karşı karşıyayız efendim. Biraz enstrümanist yanından bahsetmek istiyorum ki sen olmayacaksın da kim olacak? İlham Gencer'in oğlu olup da piyano çalmamak olabilir mi acaba? Kaç yaşında bildim bileli kendini herhalde enstrümanla iç içe, yani ailenin bir parçası gibidir diye düşünüyorum.
1: Öyleydi gerçekten. Tabii ki şöyle teknik olarak, bilgi olarak tartışılır ama kendime çaldığım zaman özellikle çok iyi oluyor diye düşünüyorum. İnsanlar öyle çok seviyorlar beni kendime eşlik ettiğimde. Ama sağ olsun Tolga'cığım bugün daha doğrusu beni geçti yani. Kendimle olan güzelliğimi geçti Tolga, çok güzel eşlik etti. Şöyle ki babaannem piyano çalardı, dedem. Babaannemin ikinci eşi dedem de arya söylerdi. Bunlar Almanca kavga ederlerdi. Niye? Vallahi bastım iş falan böyle bir şeyden.
0: Eve
1: ben
0: bakar
1: böyle
0: mısınız?
1: Büyüdüm. Tabii kim onların kavgası da ki vardı yani. Hani bakma şimdi biraz böyle abarttım ama egzajere ettim.
0: Yok ben eve bakar mısınız şeyden söyledim. Arya piyano çalınıyor.
1: Evet,
0: arya söyleniyor.
1: Doğru. Babacığım derken işte rahmetli annem de çok güzel sanat müziği okurdu. Keza babamın ilk eşi Ayten Akman zaten Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. Abim çok iyi bir müzisyen çıktı. Hem batı hem Alaturka hem caz hepsinde muhteşem. Ablam zaten o da rahmetli caz şarkıcısıydı derken bana da bulaştı tabii ki.
2: Artık demir ağ

0: Evet, Bora Gencer'le sohbetimiz devam ederken yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru da geliyoruz. Çok da keyifli gidiyor bu arada. Çok da romantik bir yanı var. Herkes bilmez ama biz biliyoruz tabii uzun yıllardır. Dışarıdan böyle çok hareketli, çok sahne şovlarını falan da çok seversin sen. Güzel de olur senin şovların. Ama içinde de bir romantik prens mi yatıyor?
1: Tabii yatıyor.
0: Böyle çok kız arkadaşlarına falan sürprizler yapan biri. Bir evet, tanesini evet. Anlatmak ister
1: evet,
0: misin?
1: Evet, bilinmez. Anlatmayayım onu. Geçmiş olduğu için anlatmayayım ama severim. Yani yapılmasını da severim, yapmasını da severim. Gerçekten böyle aslında şöyle diyeyim. İyi niyetli ve karşısındakine sevgisini veren tüm kadınlar bütün özel sürprizlere layıktır diyeyim.
0: Ah.
1: Yani iyi niyetli ve sevgisini karşısındakine veren ama
0: bunun özellikle altını çiziyoruz. İyi niyetli sevgisini karşısına veren.

0: Türkiye'de hala yapılıyor mu bilmiyorum ama bazı programlarda böyle oturuyor. Nerelisin sen? Nereden geliyorsun? İşin ne sen? Maaşın ne kadar? Araba var mı? Ev var mı? Tamam evlenelim falan.
1: Çaya çıkmalar falan.
0: Böyle bir şey yani. Bunların da Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiğine inanan bir insanım
1: ben. Ben de kesinlikle.
0: O ayrı bir konu. O televizyon programları falan filan.
1: Keşke ama sorulduğunda her gün
0: senin
1: de aynı
0: gibi insanları ekranlarda görebilsek. Yani gerçekten öyle. Hem profesyonel hem ne dediğini bilen, hedefinin ne olduğu belli, her şeyiyle pırlanta bir insan, böyle bir insan görsek ekranlarda maalesef televizyonların bazılarının Türkiye'ye çok büyük zararları hala oluyor. Evet. Ondan sonra olması gerekenler ekranlarda olmayıp olmaması gereken insanları halkımız izliyor ve çok yanlış yönleniyor.
1: Maalesef.
0: Keza diziler de böyle. Biz artık şey gibi olduk yani 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına gerek yok. İstanbul'un göbeğinde Kalaşnikovlar'da böyle millet birbirini tarıyor falan. Bunların Türkiye'ye bir faydası olmayacaktır. İzleyici istiyor diye de bir şey yoktur. Güzel şeyleri verin. Bak güzel şey ne kadar güzel izliyorsunuz değil
1: mi? Çok zarifsin. Çok teşekkürler.
0: O yüzden ben de sana ve tüm ekibine bu güzel İstanbul günü için, bu güzel program için teşekkür ediyorum. Ben bir nostalji yaşadım. Buralarda ben balık tuttum, yüzdüm.
1: Ah.
0: Şu mekanda ben kendi yaptığım televizyon programımın 3. yılını doğum günümle beraber kutladım. Ne anılarım var, ne anılarım var ama gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Dur daha bitirmiyoruz ama beni mahcup ettin, utandın ama bitmeye yakın. O güzel oldu. Biraz daha övebilirsin beni der. Yok şaka yapıyorum. Hatta utandım ama
0: yok,
1: çok.
0: Yok yapma şaka. Son dakikaları ben seni övererek geçiririm.
1: Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Senden bunları duymak harikaydı. Kapatmadan önce 3 tane sorum var sana. Piyano mu keman mı?
0: Eyvah. Yani bak ömrü hayatımda ilk defa böyle bir soru geldi desem bak sen anlayamadım bile. Yerine göre diyeyim ama ağırlıklı ben piyano çalıyorum şu anda. Keman işte yerine göre hani böyle 40 yılda bir aldığımda da o insanlar ondan hoşlansın. Orada keman, onun dışında piyano.
1: Yıllar sonra gördüğün eski aşkın gibi. Caz mı pop mu?
0: Bak araya yine sıkıştırdım. Caz inanılmaz güzel bir müzik. Yani şu anda Türkiye'de çok fazla algılanmıyor kişi olarak söylüyorum. Ama algıladığını zannedip de aslında onu algılamayıp sadece sağına soluna hava atması için gelen, hava atması atacağı için gelen insanlar var. O yüzden şu anda benim böyle bir şey yani müzik kalite olarak tabii ki caz daha öndedir her zaman popta. Ama Türkiye'nin bu anlamda biraz daha zamana ihtiyacı var diyor.
1: Bora mı Gencer mi? Bora mı Bora Gencer mi?
0: Çok ayıp olur. Gencer, Bora Gencer.
1: Ha, evet, hele öyle kilogramı ağır bir soyadın var ki ben olsam ben de Bora Gencer'i seçerdim. Seçtik, davet ettik, kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederiz. Ayağına, parmaklarına, müzik bilgine, sesine, nefesine
0: uzun
1: sağlık.
0: Uzun soluklu olsun programın. İnşallah bu ekiple beraber 40 sene, 50 sene daha devam etsin.
1: Oo, çok güzel bıraktık evrene de. Niyetledik. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bora Gencer'den teşekkürümü alıp siz sevgili seyircilerime şöyle bırakıyorum. Çünkü siz olmasanız ne söylememizin ne sunmamızın hiçbir anlamı yok. O yüzden iyi ki varsınız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmek üzere aynı ekranda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Notalarla kalın.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Evet, TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki güzel misafirlerimiz yine bugün stüdyomuzu doldurdunuz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli partnerim, saygıdeğer abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim ben de sizleri alkışlıyorum. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Candan teşekkürler. Evet, hemen konuğumuzu davet etmek istiyorum. Ne diyorum?
1: Çok kıymetli bir isim, hakikaten halk müziğinin çok değerli bir ismi.
0: Halil.
1: Halil Altın Göz geliyor efendim. Kıymetli alkışlar.
0: Güzel bir alkışlarınız. Sağ olun.

0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına sağlık. Canım kardeş, sağ ağzına sağlık.
0: Sağ olun Selahattin abim. Çok teşekkürler.
2: Yüreğiniz zart görmesin.
1: Nereye götürdü Halil? Urfa'yı böyle adım adım gezdirdi değerli kardeşim. Ağzına tekrar
0: çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, var olun.
1: Evet, iyisin. Böyle çok klasik anlamda hemen söyleyeyim.
0: Şükür, bundan daha iyi mi olunur? Sizin gibi kıymetli bir abimizin,
1: Allah razı olsun,
0: gibi çok sevdiğim bir kardeşimin arasında ve birbirinden kıymetli misafirlerimizin huzurunda TRT'de bizi izleyen.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Seyircilerimiz.

0: Bizim huzurundayız.
1: Hoş geldiniz tekrar. Hoş evet. geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Sağ ol canım benim. Evet Hamdiyeciğim, hemen...
1: Hemen esere devam edelim o zaman sohbetimize. Evet. Daha sonra devam ederiz. Devam Önce edeceğiz. Müzik diyelim o zaman. Evet. Ben de Neşet Ertaş Üstad'dan güzel bir eser seslendireceğim.

0: Çok teşekkür Cansın. Ediyorum.
1: Cansın. Ağzına sağlık canım.
2: Harika.
1: Benim.
0: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Yeşil başlı telli turnağım şimdi bizim elden uçtu. Buyurun.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Cansınız. Çok teşekkürler.
1: Maşallah. Bravo. Abim ağzına sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
2: Yüreğe evet. Sağlık abiciğim.
0: Şöyle şimdi abi. Hocanın okuyacağı güzel bir türkü yine Urfa'dan. Ama ben inanıyorum hep beraber okuyacağız. Buyur kardeş.
1: Ben de içime öyle damladı.
2: Haydi bakalım. Hadi. Alkışlarınız Halil Altıngöz için efendim.

0: Güçlü alkışlar. Değerli kardeşime.
1: Sağ olun.
2: Hocam sizi hiç osurtmuyoruz.
0: Hemen gitme canım. Evet.
2: Dilerseniz birlikte bir eser seslendirelim.
1: Aa, ne güzel
2: şöyle
1: olur.
2: Üçümüzün harim, bir hatırası olsun. Tamam, ben ortanıza geçeyim.
0: Peki.
2: Haydi evet. Bakalım. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğiz. Sizinle birlikte söyler miyiz?
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: Candan teşekkürler.
1: Bravo.
0: Sağ olun, var olun efendim.
2: Ağzına sesine sağlık, sağlık abicim.
0: Evet, Halil Hoca da herhalde değil mi?
1: Evet, sen Malatya türküsü söyledin. Şimdi bir Urfalı olarak
2: hemen oradan
1: hocamız da bir Urfa türküsü söyleyecek
2: hemen
1: galiba.
2: Malatya'dan aşağı. Urfa'nın girişi de Karaköprü'dür.
0: Öyle
2: mi? Evet. Orası da narıyla meşhurdur.
0: Hadi
2: buyurun. Karaköprü narlıktır.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Halil Altıngöz için efendim.

0: Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler.
1: Yüreğinize sağlık hocam. Hiç oturtmuyoruz sizi. Hiç oturtmuyoruz. Bir toplu eserden seslendirelim. Selahattin abine seslendirelim. Mektebin bacaları mı diyelim?
0: Aa, güzel
2: yok valla. Ya şey vardı. Ne diye Kerkük'ten vardı.
1: He? Hangisiydi?
2: Hangi artık müşteri veli nimetimiz ne olursa olacağız.
1: Evet, mektebin bacaları evet. Yapalım. Haydi bakalım. Ağzından öyle çıktı, öyle gelsin. Sen hatırlayamadığın
2: bugün
1: için hakkını kaybettin
2: var,
1: abi.
2: Okulda çocuklarımız da var. Evet.
1: Evet. Hoş geldiniz minik halk müziği severler. İnşallah yetişkin olduğunuzda da halk müziği dinlersiniz, çalarsınız, söylersiniz.

0: Biz de sizler alkışlıyoruz. Canan teşekkürler. Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun.
0: Evet.
2: Canlar. Bu kadar mekteplinin içinde herhalde isabet oldu bu eser sözlerinde söylememiz.
0: Mektepli bak. Delikanlılara bak ya. Bir ayağa kalkın bakayım oğlum. Bir ayağa kalkın. Şu talebeler, küçükler bir ayağa kalkın bakayım. Vay sen Allah'ınıza kurban. Vay vay vay vay. Güzel bir akışlarınız.
2: Harikasınız. Maşallah, İyi ki geldiniz. Evet. Efendim buyurun. Sizleri o zaman yine yerinize alıp ben bir eser seslendireyim. Silifke'ye doğru gideceğiz. Açıl ey ömrümün varı diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz.
1: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık canım benim. Evet. Şimdi Can Kerkük'ten. Can kardeşlere armağanımız olsun. Kahveciyem zarım yok. Ben ağlarım. Yarım yok. Yarım eller aldı. Vallahi sarhoşum haberim yok. Evet.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler.
2: Ne güzel türkü ya.
1: Aynen öyle.
0: Harikasınız. Aynen öyle. Abicim.
2: Ne güzel evet. Ses, ne güzel türkü.
0: Halil Hocam.
2: Benden mi sıra?
0: Şimdi sıra sizde. Evet. Tamam. Bizim için güzel bir eser söyleyeceksiniz ama ben diyorum ki öncesinde. Ha, spontane olacak ama. Beni kırmazsanız şöyle güzel bir aynı ayaktan.
2: Altınızı mı okuyalım mı?
0: Olur, yakışır o mı? Da olur. Ben bir uzun ama dilerseniz tamam. Dedim ama.
1: Allah Allah.
2: Altın kızma mülayim diyeyim. Ben Abdurrahman amcanın merhumun bir kulağını çınlatalım.
0: Nur içinde yatsın efendim.
2: Bir dörtlük onu okuyup sonra buna
0: hadi
2: bağlarız.
0: Hadi bakalım. Peki. Sağ ol.
2: Sevgili şefim. Bir dörtlük altın uzma sonra buna bağlarız.

0: Bravo.
1: Canım benim, çok
0: harikasınız Halil hocam.
1: Sağ olasın. Teşekkürler. Var olasın. Çok harikalı. Teşekkürler. Çok
0: harikasınız. Yine oturtmayacağız sizi.
1: Gel kardeş, gel görsün.
0: Bugün yorduk sizi biraz galiba hocam ama. Evet. Vallahi zevkle, böyle kıymetli
2: zevkle,
0: bir ses
2: zevkle
0: bulmuşken söyleyelim istiyoruz, söyletelim istiyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ ol abi.
1: Şimdi yine beraber okuyacağımız güzel bir türkü.
2: Vay bak bak.
0: Gözleri Fettan Güzel
1: Gözleri
0: diyeceğiz.
1: Gözleri Fettan Güzel.
2: Hadi bakalım.
1: Ya.
0: Birlikte söyler miyiz? Haydi bakalım.
1: Mikrofonu tuttuğum zaman bilin ki bizden fazla siz şöhret olacaksınız ona göre.

0: Brava.
1: Evet. Candan teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Evet.
0: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizler çok keyif aldık stüdyomuzda. Efendim sizler ekranlarınızın başında ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız mı? Harikasınız.
1: Aldınız mı?
2: Acaba.
0: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim önümüzdeki hafta Selahattin abim çok kıymetli bir konuğumuz var. Sen dilersen anonsun.
1: Çok güzel bir konuğumuz var. Hakikaten tekrar bekliyoruz. Tekrar ne diyoruz? Azerin.
0: Evet, haftaya Azerin konuğumuz olacak, evet, efendim. Tekrar evet. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz.
1: Lütfen.
0: Halil hocam, evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ve efendim veda zamanı geldi
2: ben
0: maalesef. Çok çabuk aktı gitti.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun.
2: Yapım ekibine, bütün saz sanatçısı arkadaşlara, Selahattin abime ve sevgili Hamdi'ye.
1: Sağ ol canım benim.
2: Çok
1: var
2: çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Evet. Sağ olun.
0: Var evet, var. Bütün yayında yapımda emeği geçen bütün dostlara, arkadaşlarımıza, ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Son bir eserle veda ediyoruz. Katılımlarınızla Dolan'a, Aydolan'a
2: diyoruz. Buna kasılırlar bence.

0: dinleyiciler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Sen hoş
0: ne iyi ettiğinde geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ne iyi ettiniz de davet ettiniz. Ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamımızı?
1: Vallahi müthiş. Çok güzel. Ambiyans. Zaten uzak olduğum bir ambiyans da değil. Dönem işinden ötürü çok güzel. Müthiş.
0: Kıyafetinle.
1: Ay, çok teşekkür
0: ederim. Zarafetinle. Saçlarınla, makyajınla, her şeyinle çok teşekkür ederim.
1: Çok naziksiniz. Teşekkürler.
0: Oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
1: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet galiba benim yerim burası. Yani buralarda olmam
0: lazım. Ama jimnastikle oyunculuk biraz böyle...
1: Yani ayrı gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Ama inanın bana çok katkısı var. O jimnastikteki kazandığım o özgüvenin hayatıma katkısı var her şeyden önce. Şimdi, o yüzden jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş. Menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
0: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya
1: diyelim.
0: Bazı şeyler de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor.
1: Nasip de varsa hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz.
0: Aynen. Yani. Ben buna çok inanıyorum. Nasip de varsa. Evet. Çok önemli. Olmuyorsa da hayırlısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Aslında yani, güzel olmuş.
1: Evet.
0: Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasip de varsa.
1: Aynen. Evet. Yani jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkılar oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle bana... Tabii. O yaptığım sporun o zaten verdiği özgüven yeterli oluyor. O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
0: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun.
1: Aynen,
0: ve uzun yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye biliyorum.
1: Evet, TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha... Üçüncü, dördüncü işim. Yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel isimlerle
0: çok güzel.
1: Çalıştım
0: çok
1: ben
0: güzel.
1: Orada. Sonrasında bir Hacı Bayram Veli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
0: Serkan'la
1: projesiyle.
0: Beraber.
1: Aynen sevgili Serkan'la birlikte.
0: Benim komşumdur. Çok selam söyle.
1: Aleyküm selam baş üstüne.
0: Az söyleyeyim. Görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
1: İnşallah ne güzel olur.
0: Peki bu müzikle yakınlığın, uzaklığın?
1: Yani şöyle söyleyeyim ben... müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum, çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerim.

0: Erdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir
1: O
0: belki.
1: zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
0: Olur.

0: Senacığım gelirken bayağı bir tereddütlüydün. Ya olacak mı olmayacak mı, yapabilecek miyiz yapamayacak. Bak ilk şarkımızda neler oldu neler değil mi?
1: Oldum
0: Bence
1: gerçekten.
0: çok güzel
1: Ay,
0: oldu. Bence çok.
1: sizlerin sayesinde, emeklerinize sağlık.
0: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde, gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
1: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyebilirim?
0: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Peki ailede hiç müzisyen?
1: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
0: Ha
1: Senin
0: tanıştım bu uzun boylu olan.
1: evet,
0: Ha maşallah.
1: heybetli bir erkek kardeşim
0: Maşallah evet gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel senayı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şeyin mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu yani. Çok
1: o
0: tatlı
1: her
0: bir çocuk
1: zaman
0: tabii.
1: benim arkamda sağ olsun, hep var olsun.
0: Maşallah.
1: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu son zamanlarda da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı sözü yazdı.
0: Bravo.
1: Cepte duruyor onlar. Yani kardeş...
0: Peki o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
1: Evet.
0: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
1: Girelim.
0: tamam hadi.
1: Deneyeyim bakalım.
0: Hadi
1: Çok
0: tamam
1: isterim.
0: hadi.
1: Size güveniyorum.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: cık, yak tık at tık, biz sen olmuyor artık.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o konuşuyor
0: Evet.
1: ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun o.
0: Evet. Var öyle çok insan var.
1: Evet
0: Çok
1: evet
0: şarkıcı
1: evet.
0: var.
1: Çok enteresan. Bak mesela şarkıları da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun. Çok enteresan. O zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
0: Diyelim.
1: Hadi diyelim.
0: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin Tabii de mi yayınlanıyorsun?
1: TRT1'de,
0: TRT 1'de,
1: Ulusal'da,
0: tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi. 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro, güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum, artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki yani 7'den 70'e, en alt filmden en üst filme kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki. Yani bunları sağladıkları için ben bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
0: Büyük
1: bulmuşken
0: şans.
1: buradan da söyleyeyim. Gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnunum ve çok mutluyum.
0: Aslında bütün bu, mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
1: Evet.
0: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
1: Aynen öyle.
0: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım.
1: Aynen
0: Tebrik
1: öyle.
0: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
1: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim. Yani ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
0: İnşallah.
1: şu an yeni bir kapı açılıyor
0: Değil
1: olabilir,
0: mi?
1: şarkı.
0: Ya biliyor musun, biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz, daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir bu sefer de bu programda müziğin kanunu programımızda
1: Ne güzel olur.
0: ya biz
1: Bak,
0: biraz uğurlu geliyoruz ha, ona
1: ay ne
0: söyleyeyim yani.
1: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela dansla
0: Ya.
1: neden olmasın? Belki müziği de katılabilir.

0: tıp içine. Yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
1: Çok
0: ama
1: sevdim.
0: dediğim gibi evde kendi kendime içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
1: Çok da güzel gidiyoruz bu
0: Ay çok
1: arada.
0: teşekkür
1: Hakikaten
0: ederim.
1: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
0: Evet, biliyorum. Biliyorum.
1: Biraz komik tarafım vardır.
0: Aa.
1: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
0: Evet.
1: Dedim ki ya tamam kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş olurlar dedi. Çok güzel.
0: Müthiş.
1: Evet böyle başka bir mesleğin de varsa onu müzikti, oyundu, jimnastikti böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
0: Evet,
1: Yeniliklere her zaman
0: kesinlikle.
1: ihtiyaç var.
0: Kesinlikle öyle. Yani
1: Şansın bol olsun.
0: çok teşekkür ediyorum.
1: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
0: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı bir şeyler var yani. Tamam, ya. Provada yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet, evet. Sağ olsun canım dostlarım. Sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Yergin Tulumbacı.
0: Bu arada Berkay'ı da alacağız konuk olarak.
1: Aa,
0: tabii tabii.
1: Süper. Ay çok sevindim.
0: Tabii.
1: O ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak. Burak'ı da alacağız.
1: O, evet.
0: Bak Burak'ı alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven. Biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya hazırladılar.
0: Çünkü provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık biz. Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık evet. var. Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın
1: tabii
0: mı yani?
1: Tabii canım, tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet ettim.
0: Burak yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok şey görüşemedik bu süreçte, bu hazırlık sürecinde.
0: Evet.
1: Seti var çok
0: tabii,
1: yoğun
0: tabii,
1: çünkü.
0: Tabii tabii tahmin ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben
1: yani,
0: çok severim.
1: Onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Ha, ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok sevdiğim,
1: güzel.
0: Çok tatlı bir çocuk. Seracığım ne iyi ettin geldin. Çok teşekkür ederim. Tatlı bir huzur verdin içimize. Çok teşekkür
1: ne
0: ederim.
1: Ne mutlu bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler, gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız ama
1: İnşallah.
0: Zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim
0: ah,
1: ben
0: çok
1: artık.
0: Teşekkür ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle görüşmek üzere.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcılarıyla devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallah uzandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'na...

0: Doğada Türkülerle programının bu haftaki konuğu genç müzisyen Ceyhun. Ömer, Mustafa ve Ceyhun'un izleyecekleri yolun hedefi eşsiz doğasıyla Küre Dağları Milli Parkı.
1: Kızılcasu kamp alanı diye geçiyor bura. Navigasyonumda şu anda bakıyorum. Önümde az bir şey kaldı.
0: Büyüleyici doğası ve şanına yaraşır havasıyla dinlenmek, yenilenmek isteyenlerin varış noktası.
1: Ankara'dan sabah erken çıktık. 8 gibiydi yaklaşık. 5 saate buraya geldik.
0: Ülkemizin dünyaya armağanı olan Küre Dağları sunduklarıyla misafirlerine karşı çok cömert davranıyor.
1: Evin oradan çıkarken benim araba 4x4 olduğu halde zorlandı. Yani seni tebrik ediyorum. Sen orayı nasıl çıktın?
2: Evet, biraz offroad yapmışlığımız var.
0: İhtişamlı ormanlar, harika vadiler, kanyonlar ve sayamadığımız daha nice güzellikler bu dağların üzerinde ve eteklerinde toplanmış. Ömer ve Mustafa bu haftaki konuklarıyla kamp yapacakları alana giriş yapıyor.
1: Tam öyle açık yap git. Git. Git. Tam sağ yap şimdi. Şu ağacın yanında, öbür ağacın yanında da ilerlesin. Bunu elde de çevirebiliriz aslında. Ha, gidiyorsan devam edin. Tamam.
3: Ben tersten gireceğim. Buradan gireceğim. Kafa kafaya vereceğiz. Senteleri açacağız. Yemekti. Benim mutfak bir tarafta olacak. Şu andaki konumu 10 numara. Meyili de güzel. Böyle kalsın.
4: Peki, tamam.
2: Tam sollu gel. Tam sollu. Sollu gel abi. Sollu. Evet. Evet.
0: Ömer, evet, Mustafa ve Ceyhun vakit kaybetmeden kamp hazırlıklarına başlarken bir yandan da kampçılığın inceliklerine dair koyu bir sohbet gelişiyor.
1: Böyle iyi, tamam.
2: Güzel bir yolculuktan sonra nihayet dinleniyoruz Ömer abi. Ceyhun da bize katıldı. Yoruldun mu biraz?
4: Valla biraz yorucuydu hocam yollar.
2: Tabii Ankara'dan gelince biraz uzun oldu. Gerçi uzun derken 4-4,5 saat bir mesafe ama bu coğrafyaya, bu doğaya değer. Kesinlikle. Görülmeye değer bir yerdeyiz. Küre Dağları'ndayız. Küre Dağları Kastamonu'ndan başlayıp Bartın'a kadar giden, uzanan büyük bir alana sahip. Çok özel bir orman. Ömer abi güzel yapmışlar burayı. Etrafı da çevrili diyorum.
1: Çok beğendim. Evet. Çok güzel yapmışlar. Sağ olsun. Hem de sakin.
2: Evet. Ama işte çevre şeylerden insanların burayı tercih etmesinin nedeni. Yani böyle güzel olması. İmkanlarının bol olması. Çok güzel bir bitki örtüsünün yanında tabii doğal yaşamda doğal olarak hayvan dostlarımız da var. Biraz ayı popülasyonu fazlaymış. Bu bir de bu dönemde herhalde. Böyle arabayla geçince böyle karşınıza çıkabiliyorlar. Şimdi kampçı temiz olacak. Kampçı yediğini içtiğini sokakta etrafta bırakmayacak. Çöpünü toplayacak. Yani siz eğer yağlı bir tavanızı ya da işte et yemişsinizdir, kemiklerini bir poşete koyup bir kenara koyup yatıyorsanız buna tilki de gelir, çakal da gelir, ayı da, herkes gelir o kokuya. Ama biz hep Ömer abiyle de öyle şeyimiz vardır. Hep poşetleriz. Gerekirse arabanın içine koyarız çöpümüzü ve kamptan sonra alır götürürüz. Bu bir kere olmazsa olmazımız.
1: Ceyhun, buranın bir özelliği Rusya'dan sonra dünyada ikinci sıcak noktaya sahip Türkiye'ymiş. Türkiye'de de 9 tane böyle sıcak nokta varmış. Şu anda bulunduğumuz Küre Dağları da bu sıcak noktalardan bir tanesi. Bitki popülasyonu

0: Aradım seni ama evet. Ceyhun'un çok büyük hünerleri var. Ondan bahsetmedik. Yarın bize türkü söyler, o zaman sesini bir duyarsın. Öyle TRT'nin mi? Yarışmasında da yarışmacı aynı öyle zamanda. Mi? Çocukluktan itibaren yanımda sağ olsun. İşte gençlik korosunda çalıştık. Özel derneklerde. Güzel bağlaması da güzel çalar. Sesi de çok güzel. Bizim Erzurum ve o aşıklama reyhani tavrını çok iyi söyler Ceyhun'cum.
1: Kahvemizi demleyelim. Ondan sonra akşam yemek hazırlıklarına başlayalım.
0: Acıktık, evet.
1: Acıktık, çok acıktık. Sabahtan beri bir şey yemedik.
0: Peki ne düşünüyorsun Ömer abi? Ne yeriz sence?
1: Bu ormanda orman kebabı yapasım var.
0: Orman kebabı.
1: Ona göre malzememi
0: benim yemeşliğim var, ben biliyorum. Sen ilk kez
1: İnşallah alacaksın. İnşallah iyi bir orman kebabı yapacağım ormanın göbeğinde.
2: Akşama yemekte orman kebabı var. Ömer yemek için hazırlık yaparken Ceyhun ve Mustafa da sobayı kuruyor.
1: Ceyhun sen de gel, bununla beraber 4 tane olsun.
3: Sarımsak olmazsa olmaz hocam değil mi?
1: Kesin ve kesin. Bir de sarımsak bölgesindeyiz. Ben de sarımsağı çok severim, çok kullanırım.
3: Aşkım, güzel.

0: Evet arkadaşlar, ben yatıyorum. Size hadi, hayırlı geceler.
1: Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
2: Hadi hayırlı geceler.
0: Hadi görüşürüz.
3: Tertemiz havada kaliteli ve derin bir uyku onları bekliyor.
4: Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.
5: Ne yaptın? Gece nasıl geçti?
6: Vallahi hocam gece çok güzel geçti ya. Uzun zamandır böyle derin bir uyku çekmem.
5: Uykun rahattı.
6: Çok rahat.
5: Ama ilk kez yattın. Hep genelde derler ki ilk yatınca, hatta çadırda, ilk kampta yatınca biraz rahatsız olur insanlar. Uyuyamaz gibi bir
6: vallahi şey var. Vallahi çok rahattı ya. Ben rahat yattım.
5: İyi olmuş ama o zaman.
0: İyi
5: güzel.
0: İyi olmuş. İyi, sana yaramış kamp.
5: Güzel olmuş.
7: Rakımda yüksek ya, bol oksijen.
5: Evet evet. Seni memnun ettirdiysek ne âlâ, ne güzel. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra bir doğa yürüyüşü yaparız. İyice açılırız şöyle.
8: Kuymak yapıyorum. Trabzon bölgesinin bir ürünüdür. Bunun kendi imansız bir peyniri var. Özel kokulu tulum peyniri gibi. Şurada bunu buldum, getirdim Araklı'dan. Bak bunu güzel.
5: Böyle suya mı karıştıracağız?
8: Benim yapma stilim değişik. Bunun ununu kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Eski koca karılar, bizde koca karı derler yaşlılara, onlar el yordamıyla güzel yapıyordu.
5: Tabii.
8: Bunda tereyağı, mısır unu iyi olması lazım lezzet vermesi için.
5: Bugün hava biraz sert güne göre.
8: Bugün biraz rüzgarlı, sert. Ama akşam söylemiştin, hava çok güzel diye nazar değdim.
5: Evet ya. Batı Karadeniz'in havası zaten çok Karadeniz olduğu için dalgalı, yani günü gününe uymaz.
8: Mustafa burada. Geçen seneydi galiba. İyi bir sel oldu. Bayağı bir afat evet. Oldu. Seli de geçti artık. Afata döndü. Bu bölgelerde oralar işte.
5: Ben şahsen böyle kapalı havaları çok severim.
8: Ben de, güneşte oturulmuyor çünkü. Güneş evet. Sıkıntılı. Benim için rüzgar olmasın. Yağmur da yağsın. Rüzgar.
5: Evet.
8: Kampta rüzgar sıkıntı.
5: Sabah 5'te uyandım ben. Şu bizim ağaca, bütün kuşlar bu ağaca konmuştu. Nasıl ötüyorlar, nasıl? Onun sesini uyandım. Hemen telefonumdan çektim onların sesini.
8: Senfoniyi çektin.
5: Senfoni, bütün bir senfoniydi.
8: Hangi notayla çalıyorlardı? Baksaydın.
5: Vallahi notalar hepsi birbirine karışmıştı. Çok sesli ötüyorlardı. Çok güzeldi. Sabah 5'ti tam.
8: Ceyhun, nasıl, kampı sevdin mi?
7: Vallahi çok sevdim abi. O kadar derin olmuş ki kulübün sesini de duyuyorum.
8: Kampın komplesi insanı dinlendiriyor. Yoruluyormuşsun gibi geliyor ama burada çalışıyor, ne diyorsun. İşin sonunda tekrar eve döndüğün zaman beynin 0 kilometre oluyor. Seni dinlendiriyor. Buradaki yorgunluk tatlı bir yorgunluk. 37-38 sene oldu kamp hayatım. Bırakmaya da niyetim yok. Beni zinde ve sağlıklı tutuyor.
7: Hocam biz mesela köylerde böyle yaylalara falan giderdik, yaylada kalırdık. O da böyle bir kamp sayılır mı?
8: Kamp. Zaten o kökenin varsa, köy hayatını yaşadıysan, ister istemez şehire geldiğin zaman kampçı oluyorsun veya daha yatkın oluyorsun, seviyorsun.
7: Yazın gittiğimiz zaman hani köyde bir
8: yerde aynı ben de işte
7: en azından hani ortamı görmek açısından yapar yani.
5: Kampın içine biraz şey sokmak lazım yalnız. Trekking diyorlar ya, yürüyüş daha Türkçesi.
8: Ya biz sokuyoruz.
5: Evet, yürüyüşsüz kamp olmaz. Doğayı gezeceksin, göreceksin. O önemli. Hem sağlık açısından önemli.
8: Mustafa, bu 5 dakikaya hazır olacak. Şöyle bir dibine tutsun.
5: Ömer abi, ne yaptın sen böyle ya? Oo. Biz bunu yersek bütün kanyonu, Küle Dağları'nı gezmemiz lazım. Eline sağlık. Çok
8: afiyet
5: güzel.
8: Olsun.
7: Çok güzel olmuş ellerinizden.
8: Afiyet olsun.
9: Acayiptir bu feleğin işleri. Hiç ayırmaz kocaları, gençleri, gençleri. Semada dolaşır ecel kuşları.

0: gelir konar bir mezarın üstüne. Canan üstüne.
1: Ay sağ olasın Cehilcu.
2: Ormanın derinliklerine doğru yürüyüş başladı. Kampçılar doğanın onlara ikramı olan otları toplayıp yemeklerini hazırlamaya koyuldular.

0: Isırgan çorbası.
1: Bizim Karadeniz'de çok yapılıyor. Nasıl olmuş Ceyhun?
2: Mükemmel olmuş abi, eline sağlık.
1: Bu bizim Karadeniz'in özel bir çorbasıdır. Şifa. Bu bölgelerde de yapılıyor. Şifa deposu.
3: Çubukları nereye takacağız?
4: Bilmiyorum. Burada da daha kısaları var. Büyük ihtimalle şu turuncuları yere sabitlemek için kullanacağız.
1: Şuraya bir genç kampçılar gelmiş. Ben şunlara bir bakayım da geleyim. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
5: Merhabalar.
1: Merhabalar. Ne yapıyorsun?
4: Kamp çadırı kurmaya çalışıyoruz.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Kampçı mısınız?
3: Hayır, aslında ilk kez
4: geliyoruz.
1: Bu çadırı kurmayı biliyor musunuz? Benim de var bu çadırdan.
4: Hayır, ne yazık ki bilmiyoruz ya.
1: Ben size yardım edeyim ya. Dur.
4: Vallahi çok güzel
1: olur. Aynısından var bende çünkü. Sen şu çubukları bir aç.
4: Tamam.
1: Onları ver bana. Onları en son gelirken kullanacağız. İşim neydi?
3: Beyza.
1: Seninki?
5: Serdar.
1: Serdar. Bu bunun altı. Siyah olan kısmı. Bunu tamamdır. Bir çevirelim. Beyza, tut şu ucundan, köşeyi tut. Bak şuraya.
3: Buraya. Heh,
1: bunu geri al. Bunu ileri atalım. Bir, çadır kuracakken muhakkak düz yer olsun. Yatacaksınız içinde. Yoksa eğimle beraber rahatsız yatarsınız. Öğrenci misiniz?
4: Evet, öğrenciyiz.
1: Nerede okuyorsunuz?
3: Kastamonu Üniversitesi.
1: Çok güzel. Buralısınız yani.
3: Evet.
4: Evet.
1: Bu çadır kubbe şeklinde kuruldu şimdi arkadaşlar. Bunun kapısının özelliği rüzgarın tam tersinde olacak. İçeri rüzgar vurmayacak. Çadır kurarken güneşi hesap etmek lazım. İşte güneş sabah nereden doğuyorsa tam onun karşısına koyacaksın ki güneş doğacak, sizi vuracak, ısıtacak. Sabahları soğuk olur. Bu matematiği hesabı yapacağız. Bakın şurada germe yerleri var. Karşılıklı yap. Bunları alacaksın. Bir tane bu çimen, yumuşak zemin. Bastıracaksın. Serdar, aynen köşelerde de var. Onları kuruyorsun. Bir tane de burada var. Bunları da kuruyorsun. Zaten bir tanesine bas istersen. Getir. Gerdirerek zemine çak. Size bir çadır daha var herhalde.
4: Evet.
3: Gördüğünüz

0: çadır kurmayı?
1: Evet, püf noktalarını öğrendik.
0: Tamam. Siz kendiniz kurarsınız. Ben gene oradayım. Yardım isterseniz size yardım yaparım.
2: Teşekkür.
0: Zor muymuş?
2: Yok, o kadar da değil.
0: Pes etmeyin. Kampçılık güzel bir şeydir. Arkadaşlar, bu slogan çok önemli. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakmayalım. Bunu siz de mümkünse sizden ricam yayalım. Teşekkür ederim. Benden başka bir şey istemiyorsanız siz öbür çadırınızı kurun. Ama ben oradayım. Yardım isterseniz gelirim. Görüşmek üzere.
2: Memnun oldum.
3: Kolay gelsin. Memnun oldum.
1: Tamam, benimki bitti. Şimdi seninkini kurmaya geçelim.
2: Tamam.
1: Pratik bilgilerini öğrendik zaten ya.
2: Evet.
1: İleride mezun olduktan sonra istersen birlikte bir belgesel çekelim ya da evet, tez projemiz olarak.
2: Bununla ilgili aslında çok güzel bir belgesel yapabiliriz.
1: Evet, evet.
2: Çadırlar bittiğine göre biraz etrafı keşfedelim istersen.

artık kamptan ayrılma vakti. Ceyhun ilk defa kamp yapmanın mutluluğuyla ve burada biriktirdiği anılarla Küre Dağları'na veda ederken Mustafa ve Ömer de bir sonraki rotalarını şimdiden planlamaya başlıyor.

0: Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal efendim.
0: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası.
1: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
0: Evet, şimdi bir çiçeğin suyu efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
1: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
0: Estağfurullah.
1: sahne senin.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım? Senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim. En çok Gül'ü severim. Bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: Evet.
1: güllerden açtık. Sen de
0: Ben de
1: gülünü göğsüne
0: çok
1: kondurmuşsun.
0: repertuarımızda değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: Ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ne var sırada şefim? Durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum. Çöz bakalım, çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım. Çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım,
1: ağzına
0: gel.
1: Sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar. Yönetmenim
0: ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar. İki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla hiçbir adama böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanınızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstünde olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir.

zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

bir araya getiren, bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep'te bu tür meşk, ikinci saz olarak adlandırılır ve 1920'lerde ortaya çıktı. 1970'lere kadar giderek popülerleştiği söylenir. Türkiye'deki diğer faslı türlerinden farklı olarak, ikinci saz, ikindi namazından sonra gündüz yapılan bir etkinlikti ve hem erkekler hem de kadınlar katılırdı. Altın çağında ikindi saz Gaziantep'in seçkinlerinden dinleyiciler çekiyordu ve neredeyse her gün düzenleniyordu. Ud, kanun, keman, klarnet, telli davul ve cumbuş gibi enstrümanlar eşlik ediyordu. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcılarıyla devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum kalede birlikte çalma şerefine nail oldum.

0: Evet, hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş bulduk, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Gazi şehrimize, Gaziantep'imize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Hoş buldum. Türkiye Dinleyen programımızı sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum. Faruk Lük Bey, yanınızdaki arkadaşları da tanıtır mısınız?
1: Tabii ki. Efendim, sevgili Cümbüş Üstadı Yılmaz Çetin, sevgili Kanun'da Hasan Bozkaya ve Mecit Çalışkan.
0: Çok memnun oldum. Bugünkü konumuz tabii ki Antep. Bir kez önce Antep'e geldim ama çok kısa kaldım ve o zamanlarda hiç Antep'in müziği giremedim.
1: Evet.
0: Sizden dinlemek benim için çok heyecan verici bir şey. Ben 10 senedir aslında Türk sanat müziği öğrenmeye çalışıyorum. Bir makamsal müziği ama daha çok klasik Türk müziği, Türk sanat müziği ağırlıklı bir çalışma yapıyorum. Daha sonra halk müziği keşfetmeye başladım da Antep müziği gelince daha çok kulağıma aşina geliyor. O yüzden eşlik etmekten keyif alırım.
1: Biz de çok memnun oluruz. Vallahi
0: inan.
1: Ay vallahi çok memnun oluruz inşallah. O zaman Gaziantep'imizin güzel bir türküsü var. Ellerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş dudağında balı var. Ben de bildim bir münasip yarı var diyelim mi?
0: Bir deneyelim mi?
1: Bir deneyelim.
0: Tamam, güzel olur.
1: Evet.

0: Ağzımıza ellerinizi sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık. Vallahi sanki daha önceden prova yapmışız gibi, böyle daha önce birlikte çalışmışız gibi.
0: Hep öyle olsun.
1: Hep öyle olsun inşallah.
0: Çok iyi değil.
1: Efendim, bir Bahçalarda Mor Beni türkümüz var. Yıllar önce Gaziantep'te üç semavi dinin bir arada yaşandığı bir şehir. O yıllarda Ermeni bir kızla Antepli bir gencin aşkını anlatır. Efendim, kız tarafı der ki, oğlan dinini değiştirir de bizim tarafa gelirse, yani Hristiyan olursa biz kızı veririz der. Oğlan tarafı da der ki, kız Müslüman olursa biz bu evliliğe rıza gösteririz der. Ama her iki tarafın aileleri buna yanaşmaz. O yüzden aşkından verem olmuş bir Antepli gencin aşkını anlatır bu türkü. Tabii türküler özümüzdür bizim. Yüreğimizin dili, başımızın sevda yelidir. Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: Bunu çalışacağım bu.
1: Olacak. Hayata.

0: Ağzını, ellerinizi sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bu Antep düğünlerinde, yani Gaziantep düğünlerinde özellikle söylenen türkülerden bir tanesiydi.
0: Aslında bilmiyorum ama sizi biraz taklit etmeye çalıştım. Umarım bozmamışımdır.
1: Yok, ellerinize sağlık. Gerçekten iyiydiniz. Çok iyiydiniz.
0: O zaman sizden bir toprağa dönmeden önce,
1: evet,
0: sizden bir son eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Mektebin bacaları mı yapalım? Ne dersiniz? Yoksa culha mı yapalım? Ne dersiniz?
0: Ya, eminim ki siz saatlerce çalabiliyorsunuzdur. Bu sadece tadımlık olacak, kalacak.
1: Hadi mektebin bacaları yapalım.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de bizlere eşlik ettiniz. Ne güzel. Bir şarkımız daha var. Culha yapalım o zaman.
2: Culha yapalım. Evet, bir Hatep türküsü. Bekele Culha.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: İsterim ki bu son olmasın. Devamına olsun en yakın zamanda.
1: İnşallah. İnşallah. Efendim her zaman, her zaman bekleriz. Gaziantep'imize, Gazi şehrimize tekrar tekrar hoş geldiniz. Türkiye'yi dinliyoruz değil mi?
0: Türkiye'yi dinliyoruz.
1: Türkiye'yi dinliyoruz.
0: Bugün Türkiye'yi dinliyoruz.
1: Evet, Türkiye'yi dinliyoruz inşallah.
0: Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bir dahaki sefer görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. İnşallah.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
0: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz sizi. Teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülaydir'i var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, selamlar, alkışlarımızı. O bölgede de Gülaydir ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa koca yürü. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şeref verdiniz.
3: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
3: Tabii ki efendim.
2: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
3: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
2: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran
3: evet.
2: Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, evet. Gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum, böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, evet. İlham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ
2: ağzına
3: olun
2: sağ
3: efendim.
2: Olun.
3: Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin
3: sağ olun, olun, var olun.
0: Sazında sözüne sağlık Üstadım.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: hakkındı.
1: Eyvallah. Teşekkür
2: ağzına
1: ediyorum.
2: Sağlık Mutlu'cum.
1: Ellerinize sağlık.
2: Eyvallah. Ustam, Umut şöyle kalbimizi

0: Hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser, değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
1: İnşallah, inşallah efendim.

0: Я щось там.
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür
2: Ağlan
1: ediyoruz.
2: Sağlık ustam. Üstadım.
3: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
3: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler. Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet. Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
2: Efendim.
0: Halk adam, müziğimizin... Adam anons etmeden geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
2: En önemli...
0: Geri git, geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
2: Geldi, geldi artık.
0: Sonur Ustam. Sonur Ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz. Anons edeceğiz. Anons
2: edeceğiz. Uğur. Uğur.
0: Peki, tamam. Tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş. Tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
2: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
0: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası. Sonur Taşan.
2: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
0: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
2: Evet, ismi
0: son,
2: gibi...
0: Son çocuğu oğlu kaldı, yani çocukları var tabii ki de son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
3: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır, hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bandan.

0: Taşan. Bravo. Sondur ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam bakalım.

0: Yashar. Yashar. Yaşa üstadım.
1: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
2: Teşekkür
1: buradan
2: ediyoruz kendisine.
1: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
2: Bizden selam götür Sondur abi.
1: Mikrofona.
0: Duymadın mı?
1: Duymadım.
0: Adamın kralısın.
1: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
0: tamam,
1: adamın kralı.
0: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanlığım arkadaşlar.
1: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Sen de insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Sen de insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel. Alkışlarla uğurluyoruz seni.
0: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı. Bir de ben kaldım. Ne yapalım, nereye de geleceksen Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
2: Bizden aşirete selam gönder.
0: Yok, siz gençsiniz. Size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
1: Teşekkür ediyorum. Sen daha 35'sin ya, ne ihtiyarı? 35'sin sen daha.
0: Neyiz lan, iki senem kaldı ölmem hala. Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
1: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım. Haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git. Tamam, görüşürüz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Bir dahaki düğüne görüşürüz. Hadi bakalım. Kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
1: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem değil mi diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam, mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Mehmet Başlantı. 23 yaşındayım. Rizeliyim. Sokak müziğine 8 sene önce başladım. Bugüne kadar İstanbul'da çaldım, Samsun'da çaldım, Trabzon'da çaldım. Kilometreler engel değil.

Muhammed Toprak. Aslında Trabzonluyum. 24 yaşındayım. Kemençe ile 9 sene önce tanıştım. Dayım vesile oldu. Ben öncesinde dinlemiyordum Karadeniz müziği çok. Sonra 2015 yılında Mehmet'le tanıştık.

0: 2015'te sosyal medya üzerinden tanıştık.
1: Hiç ileriye dönük düşünmüyorduk tabii ki. Ne olur ne biter.
0: Buralara kadar getirdik. 8 yıldır da birlikteyiz. Adım evet. Atsak birlikte yani.

Herkes kemençeyi şöyle biliyor. Ama kemençeyle birçok şey yapılabiliyor.

bir söz yazdım kalem çekti üstüne. Selam sen yemiş bana selamın baş üstüne. Ben oha bir söz yazdım kalem çektim üstüne.

Ya canım müzik çektiği zaman Muhammed'i arıyor gözlerim. Bunun için de mesafe engel olmuyor bize. Çak bir telefon. Muhammed neredesin? Kardeşim Samsun'da. Sabahına Samsun'dayız. Akşamda da Samsun'un sokaklarındayız.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk
0: Derya
1: Emirciğim.
0: Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen
1: Çok teşekkür ederim.
0: kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da Berlin'de de orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor. Onların arasında mektup okuyoruz.
0: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hak eden bir insansın.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: Başarıların
1: olun.
0: daim olsun.
1: Sağ olasın.
0: İlk eserimizi seslendirdik. Sen de
1: Evet.
0: bize eşlik ettin.
1: Evet.
0: Tınılarına ve parmaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet. Bu
0: Bizim
1: fotoğraf.
0: seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
1: Evet.
0: kapak
1: Kapak
0: fotoğrafı.
1: fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
0: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
1: Olur.
0: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne çalacaksın bize?
1: Bir Suzinak Zeybek var. Onu yapalım isterseniz
0: Tabii.
1: sevgili arkadaşlarla.
0: Tamam olur. Peki, dinliyoruz.

0: Eline sağlık.
1: Çok
0: Ruhuna
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkpazu ve perküsyonda Barış Cem, Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da,
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: bir.
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O taraftan şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle yani, ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum, benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den, daha senden gayrı aşık yok mu?
1: Oo, çok
0: Hep
1: güzel.
0: beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir deyiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir tane çalalım istiyorsan.
1: Çalalım. Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet. Senin ismine.
1: Parçanın ismi Ümit.
0: Ümit. Senin besten.
1: Benim bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü.
0: Eyvallah.
1: Dinleyicileri de inşallah umutlandırır, ümitlendirir evet. Diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik.
1: Evet, klibimiz de var. Ümit diye Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim Umut'cum.
0: Dostlarınıza sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet. Martin Fontes piyanoda, Erik van der Westen kontrbasta, Alper Kekilik
0: Kekeç, perküsyonda,
1: perküsyondaydı.
0: sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Yani Martin de, Eric de çok güzel
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper
1: yani
0: de
1: çok
0: öyle.
1: evet Alper zaten hani bizim kardeşimiz çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Yani benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik.
1: Evet,
0: Amsterdam'da,
1: evet.
0: Rotterdam'da, burada
1: Evet,
0: İstanbul'da konserimiz
1: evet,
0: oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozancım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıboğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat ettik
0: Ozan'cığım senin de
1: yani.
0: emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal var.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber
0: Bunları,
1: çaldık.
0: bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli. Artık çok az oluyor maalesef günümüz şartlarında. Ama yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
0: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz Derya.
1: teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: 86 yılından beri dostluğumuz,
1: Evet,
0: arkadaşlığımız hiç
1: konservatuvar yıllarından.
0: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
1: İnşallah, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her
0: Buyurun.
1: zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı ton maestranımız da Ertan Keser.
1: Aynen, evet.
0: Yani
1: Ertan'ın olması zaten
0: bizim
1: çok
0: programda
1: rahatlatmış.
0: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse konu gelmişken söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir ton master'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ ol.
1: olasın. Ben teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler? Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcan için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
2: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düşünü alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
2: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
2: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen
1: annenin
0: lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum.
0: Lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah, demeyelim.
1: Yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple. Sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
0: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleri zaman biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Annecini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soğuklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, değil misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerinde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlar ona gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı.
1: Ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm düşünebiliyor musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii
0: geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki
1: burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum
0: mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde
0: ay. Bence de.
1: Olmaması gereken
0: o
1: şey
0: zaman
1: özellikle.
0: Hayal kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel, büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
1: Aa ne güzel.
0: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle hissiyat.
1: Tabii.
0: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan?
1: Hani
0: son bir kez şarkınla da ama son bir kez olmasın. Devamı da gelsin.
1: Olur tabii ki. Tabii
0: teşekkürler.
1: Ki, tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Bizi
0: sağ
1: ya?
0: Olun. Bu
1: Aldın
0: şarkıyı
1: böyle.
0: Söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten.
1: Ya, bu ne zaman
0: her söyleyişte
1: evet,
0: başka duygular ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten
1: Peki,
0: heyecanlı.
1: Peki bu şarkıyı,
0: bir şarkıyı
1: sana
0: 100 defa
1: ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
1: Biliyorum, biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
1: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı
1: yok vallahi biz öyle şey ama çok samimi söyledim
0: ama
1: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama
1: Kerem,
0: her
1: seferinde farklı duygular. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Aa, öyle
1: yani,
0: planlar yapalım tamam.
1: Evet yani var mı öyle bir planın?
2: Var mı öyle bir planın?
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
1: var
0: bir.
1: Var mı? Aa,
0: tabii
1: süper.
0: Ki. Ailesini çok de çok seviyorum onun.
1: Harika.
0: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet.

0: ya.
1: Bir şey diyeyim mi? Ben şimdi evlendim, çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler evet, olsun
0: çok
1: Rabbime.
0: Çok tatlı bir eşim var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse, hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana, ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
1: güzel. Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok yüksek.
1: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
1: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
1: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorum her zaman.
0: Tabii ki öyle.
1: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim.
0: Tamam olur. Arayacağım
1: seni. Bu arada biz Kerem'le nerede tanıştık onu söylemek istiyorum. Kerem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Evet. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
1: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde.
0: Tabii ki.
1: Sevgili Pervin Ersoy, Bilge Kuru.
0: Evet, aynen.
1: Biz böyle Türkiye'yi gezdik. Harika, ve sosyal medya hesaplarımızdan.
0: Dostluklar yarattılar ve
1: güzellikleri paylaştık.
0: Evet, güzellikleri paylaştık.
1: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
0: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezi, bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3 yaşındayım.
1: Çok şanslısın.
0: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdi? Karadeniz'e gidiyoruz. Peki ne kadar yokuz? 21 gün yokuz.
1: Ne diyorsun?
0: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün Türkiye'yi gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o çıkarttı.
1: Ne güzel.
0: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u, dedi ki sen bir daha gezmezsin buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
1: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin
1: Bu
0: Keremcem, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu
0: Öyle.
2: repertuarı benimle paylaşsaydın
0: Hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: Şey bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum
2: Böyle
0: ki.
2: spontan oldu ama
0: Ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu
0: gözünden.
2: anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız var.
0: Üzgün üzgün. Aa bir dakika bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı. Bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen bütün şarkıların önüne aldım.
0: Süper.
2: Ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Neler olmuş üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Yalnız muazzam eder. Bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ediyoruz.
0: O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten
1: olun.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Çok sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi
0: muazzam
1: var ki.
0: Kenan'cığım çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle mi?
0: Çok hızlı
1: tamam,
0: geçmedi
1: hadi
0: mi?
1: Tamam, gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun. Kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ ol.
1: Teşekkür
0: şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdın.

0: Senin için ne çok demek? sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
1: Çok
0: ve böyle
1: teşekkürler.
0: insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik Ekranları'nda seninle birlikte olmak keyifti
1: Ya, çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Asıl olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
2: Tamam oğlum.
1: Hep romantiksin ya.
2: Tamam.
1: Hadi o zaman.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerimize

0: Size getiriyoruz. Elimizden obamızdan adlı yapımla 1984 yılına dönüyoruz. İyi seyirler.
1: Her sevgi bir düğüm atmış koluna. Dokundukça inler, yarası vardır. Irak gönüllerin uçurumuna eskiden bir köprü kurası vardır.
0: İlk bölümü 1984'ün Nisan'ında izleyiciyle buluşan Elimizden Obamızdan 12 bölümlük bir seri. Farklı yörelerden türkülerin seslendirildiği program, özenli içeriği ve çok özel icralarıyla türkü severlerin hala hafızalarında, anılarında. Hadi o zaman bu türkülü yolculuğa bir de günümüz penceresinden bakalım.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Çamlı bellerden, kekik ve reyhan kokan yaylalardan, kınalı kekliklerin kanat çırptığı ovalardan, köyden, bucaktan, yayladan, telden, duvaktan, nakış nakış sevdalardan. Özetle, elimizden, obamızdan, aydınlık yüzlü Anadolu'muzdan söz açıp ses getiren yeni bir müzik programıyla karşınızdayız. Amacımız, tarih boyunca bizi tanıtan türkülerimizi ve onların etrafında gelişen kültür değerlerimizi sizlere aktarabilmek. Bu programımızda müzik zevkimize temel olan ses dizisini gönlümüze nakşeden ninnilerimizle başlamak istiyoruz. Uykusuz sancılı gecelerimizin avutucusu, tatlı hatırası ninniler. Annemizin içli sesiyle gönlümüze yerleşen, üstüne bir müzik kültürünü bina ettiğimiz ninniler.
2: Gönül deryar diyarı,
0: yaşı el verenler Meral Naiman'ın sunduğu bu türkü dolu programı hatırladı bile. Benim hatırlamam mümkün değil diyen genç izleyicilerimize de biz anlatalım. Programda türküler söyleniyor. Hem de her yöreden. Hepsi tanıdık, hepsi yürekten, hepsi samimi. Canan Başkaya'nın seslendirdiği bu ninni de işte bu ezgili hazinelerden biri.

Ninniler halk kültürümüzün ezgili unsurları. Bebekleri uyutmak için söylenen bu şiirsel metinler, yöresinin müzikal özelliklerini de barındırıyor. Uzun

0: en yalın şekliyle icra edilmiş bir ninni sunduk sizlere. Sayın seyircilerimiz, müziğimiz çalınıp söylendiği yer, zaman ve konu bakımından değişik özellikler arz eder. Konu ne olursa olsun, bir müzik parçasının icrası ne kadar iyi olursa o kadar zevkle dinleneceği açıktır. Biz bu yüzden istedik ki müziğimizdeki ses zenginliğini mevcut imkanlarımızı kullanarak sergileyebilelim. Bu amaçla da bir halk sazları topluluğu ve bir koro oluşturduk. Topluluğu bu nitelikleriyle hazırlayıp yöneten Sayın Mehmet Özbek'ten şimdi çalışmanın biçim ve gerekçelerini öğrenelim. Evet Sayın Özbek, sizi dinliyoruz.
1: Efendim, çevremize baktığımızda günümüzde sanatın her dalında daha etkin olabilmek için çeşitli arayışların var olduğu ve bu sanat dallarının bu arayış içinde olduğunu görüyoruz. Halk müziğimizde ise aslında geleneğinde var olan bir takım zenginliklerin henüz daha uygulama safhasına, profesyonel uygulama safhasına konulmadığını da görüyoruz.
0: Evet.
1: Biz bu gerçekten hareket ederek bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve bu topluluğa bir icra biçimi verdik. Şimdi ilk hareket kaynağımız aslında geleneğinde var olan güzelliklerden hareket etmektir. Bu güzellikler nelerdir? Onları kısaca söyleyeyim. Biri çalgı zenginliklerimiz. Bunlar kemençenin, çifte tulumun, bağlamanın ve çifte çalgısının bünyesinde var olan zenginlikler.
0: Evet.
1: İkincisi halk müziğimizin icra biçiminde var olan zenginlikler. Bunlar repertuar açısından olduğu gibi uzun havalar, kırık havalar. Bunları peş peşe bağladığımızda heyecan uyandırıcı bir kompozisyon meydana gelir bilindiği gibi. Bunları canlı bir biçimde ortaya koymak da amacımız.
0: Açıklamaları için Sayın Mehmet Özbey'e teşekkür ediyor ve yapılan çalışmanın örneğini hep birlikte izliyoruz.

Elimizden obamızdan öyle zengin bir repertuara sahip ki izleyiciler ezgilere tutunup dolaşıyor Anadolu'yu, Rumeli'yi, Kerkük'ü. Kısacası türkülerin yakıldığı, türkülerin söylendiği tüm diyarları. Programda Azeri türküler de var, zeybekler, beyişler ve uzun havalar da. Türküler yöre yöre, ezgi ezgi bu programda.

0: Sayın seyirciler, Konya'da oturak alemi, Elazığ'da kürsübaşı, Urfa'da sıra gezmesi, Çankırı'da yaran sohbetleri gibi yurdumuzun her yerinde değişik adlarla kurulan musiki meclisleri, halk müziğinin yeşerip geliştiği ortamlardır. Değişen şartlar, çeşitli yörelerin insanlarını büyük şehirlerde bir araya getirdi. Geldikleri yerlerdeki geleneklerini buralarda sürdürmeye çalışan insanlar artık karma meclisler kurmaya başladılar. Ayrı ayrı yerlerde çalınan bağlama, ut, klarnet gibi sazlarda bu ortamlarda tanışıp kaynaşmaya başladılar.
1: İki bülbül figan eder bir güle, layık mıdır ben ağlayam el güle? Düşman eli değmeyecek bu güle, varam gidem ben gülümü derem yar. Klarnet eğin ala gözlüsünü hazin hazin vururken bize şunu düşündürüyor. Kültür tarihini yaratma ve yayma çabası içinde olan halkımızın duygulanması için çok defa zamanımızda var olan geleneklerin etkisi yetişmemektedir. O bakımdan geçmiş kuşakların da zaman zaman nasıl yaşadıklarını ve hayatı nasıl gördüklerini de bilmemiz ve tanımamız gerekmektedir. Türküleriyle, oyunlarıyla, müziğiyle kültürünü yaratan halkımızın işte zaman zaman böyle çalgılarda söz söz sesi ve perde perdede sazı inler gider.

Abdurrahman Kızılay, Oda yöresinin sesi, Kerkük türkülerinin usta icracısı. Onun duyguları udunun tellerinde, perdelerinde dile gelecek. Türküleri hoyratları tanıdık bir dost selamına dönüşüp anıların müzikli köşesine yerleşecek. Dedik ya, burada çalgılar farklı, ezgiler farklı.

Elimizden, obamızdan işte böyle eşsiz anları belleklere kaydeden bir program. Bu dünyadan göçüp giden nice usta bu programdaki görüntüleriyle, sesleriyle hep varlar, yaşıyorlar. Onlardan biri de Neşet Ertaş'ın ustam dediği babası Muharrem Ertaş.

Okuduğu Bozlak'tan bir bölüm dinlediğiniz Kırşehirli sanatçı Muharrem Ertaş'ı programımızın bu bölümünde tanıtacağız. Bundan sonraki programlarımızda da kendi yöresini en iyi temsil eden Türk halk müziği repertuvarına kaynaklık etmiş ustalardan her birini bu bölüme konuk edeceğiz. Muharrem Ertaş repertuvarımıza sayısız türkü kazandırmış, özellikle de bozlakları ile tanınan bir sanatçı. Kendi ifadesiyle 73 yaşındaki Muharrem Ertaş, Kırşehir'in Bağlarbaşı Mahallesi Ustalar Sokak'taki tek odalı evinde eşi ve çocukları ile hayatını sürdürmeye çalışıyor. Zengin ve geniş iç dünyasını dar bir odanın içinde sanat çevrelerinin ilgisini bekleyerek yaşatmaya çalışıyor. Biz kendisini evinde ziyaret ettik. Üstad, bunca yıl yaşadın, ne bildin, ne gördün diye soracak olduk. Evlat, ben sazımla birlik konuşmaya alışkınım. Durun size anlatayım dedi, aldı sazı eline.

İşte geldim, işte gittim. Yaz çiçeği gibi bittim. Şu dünyada neler ettim? Ömürcüğüm geldi, geçti. Diyor ya Muharrem Usta, geçip giden, geçip gidecek nice ömrün feryadıdır bu. Türkü ve bozlakların yanık, çok güçlü sesiydi. 1984 yılında ömrünü sessizce bitirdiğinde 71 yaşındaydı. Sazı sustu, sesi sustu ama bozlakları, türküleri hiç susmadı. Muharrem Ertaş, abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden. Bozkır'ın sazına, sesine pusula olan bir büyük usta.

Sayın seyirciler, Çamlıbeller'den, kekik ve reyhan kokan yaylalardan, kınalı kekliklerin kanat çırptığı ovalardan, köyden, kentten, bucaktan söz açıp ses getiren bir programla karşınızdayız diyerek başlamıştık dizimize. Amacımız

0: türkülerimiz ve onların etrafında gelişen kültür değerlerimizi sizlere aktarmak demiştik. Birlikte olduğumuz sürede amacımıza ulaşabildiysek ne mutlu bize. Dizimizin bu son programında günlerinizin türkülerimiz kadar güzel, türkülerimiz kadar anlamlı, türkülerimiz kadar sevgi dolu geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Huşeng Azeroğlu, onu ve bolca getirdiği selamları hatırladınız mı? Genç izleyicilerimizin de bu uzak diyarlardan gelen selamlara yürekleri ısınsın istedik. Huşeng Azeroğlu, 1938'de İran'ın Anzali şehrinde doğmuş. İlk gençlik yıllarından itibaren müzikle ilgilenmiş, filmlerde rol almış. 1979'da İstanbul'a yerleşen sanatçıyı işte bu eserle tanıdı geniş kitleler. 2019'da vefat eden Azeroğlu, 80'li yıllar boyunca TRT aracılığıyla konuk oldu evlere.

0: yaşıl başlı solayalardan hey.
1: İyi ki türküler, iyi ki türkülere emek verenler ve iyi ki TRT arşivinde böyle kıymetli programlar var. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın. Babalardan ağdır çeşidin.

0: Ağzına sağlık Kaan abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet.

Yüce dağların önü, güneşin yüzü Taşkent. Binlerce yıllık tarih, Özbekistan'a başkent. Güzel ziynet eşyası, özünde Özbekistan. Güzellikler içinde, görenler olur hayran. Hilal'in yoldaşıdır can 12 yıldız. Candan, yürekten kardeşleriz biz. Soyumuz, töremiz, birdir kanımız. Özbekistan, Türkiye bizim canımız. Merhabalar, ben Orhan

0: Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneksel müziğini sizlere sunmak üzere gerçekten çok güzel bir atmosferde değerli sanatçı arkadaşlarımızın oluşturduğu Şükrana grubuyla birlikteyiz. Onlar Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneğini yaşatan gençlerden oluşan çok güzel bir grup. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlk gerçekten çok güzel bir eser icra ettiler. Efendim enstrümantal olarak bir potpori icra ettiler. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çok güzel bir grup. Gerçekten muhteşem eserler icra ediyorsunuz. Birazdan size döneceğim ama önce bir sağ tarafa dönmek istiyorum. Hemen değerli yine sanatçı arkadaşımıza. Sizi tanıyalım istiyorum.
2: Ben okula okuyorum. Yunus Recep İnam'daki okula okuyoruz.
0: Evet.
2: 4. kurs talebesiyiz.
0: Evet.
2: Şükrana gruptayız.
0: Evet. Özbekistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu enstrümanın ismi ne peki? Tam
2: Dutar.
0: Olarak?
2: Dutar. İsmi Dutar.
0: Dutar. Evet. Herkes herhalde Dutar çalıyor aşağı
2: Herkes
0: yukarı.
2: Herkes Dutar çalıyoruz.
0: Bu şart mı peki? Bizde de konservatuvarlarda hani mesela mutlaka bir enstrüman çalmak şartı vardır. Sizde de öyle mi?
2: Evet, bizde öyle.
0: Ekip olarak yani grup olarak daha çok nerelerde müzik icra ediyorsunuz?
2: Grup olarak Paris, Fransa'da, Paris'te müzik icra ediyoruz.
0: Yani bütün Avrupa'ya gidiyorsunuz.
2: Evet, Avrupa'ya.
0: Farklı şehirlere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Daha çok halk konserleri yapıyorsunuz o zaman. Halk konserleri yapıyorsunuz.
2: Halk konserleri yapıyoruz.
0: Toplumlar kültürleriyle yaşar. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Özbekistan'ın kültürünü müzikle yaşatıyorsunuz. Bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: Bu çalışmaların
2: ederim.
0: Devamını diliyoruz. Efendim hemen sol tarafıma dönüyorum. Değerli solistimiz, sanatçımız Firuze Hanımefendi bize Özbekistan'ın yine geleneksel müziğinden bir eser icra edecekler. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben Alensin Güzel eserini okudum.
0: Peki buyurun.

0: Yaş astı de kap kara şahla gözün de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylediniz. Gönülden ve yürekten okudunuz. Devamını diliyoruz.
2: Rahmet.
1: Özbekistan'ın müziği yaşasın, kültürü yaşasın, sanatı hep kıyamete kadar yaşasın inşallah
2: Rahmet.
1: Diyoruz.
2: İnşallah.
1: Ben arkadaşlarıma sorduğumda hangi şarkıyı, türküyü okuyalım Türkiye'den diye sorduğum zaman kendileri enteresan bir şekilde hemen Erzurum Çarşı Pazar türküsünü okumak istediklerini benimle birlikte söylediler. O zaman müsaade ederseniz hep birlikte bir Erzurum Çarşı Pazar türküsünü Özbekistan'ın bu güzel atmosferinden sizlere seslendirelim.

0: Sarı gelin türkümüzün malumunuz hikayesi çok hüzünlü ve bütün Türk dünyasına sirayet ettiğini, bütün Türk dünyasını etkilediğini Özbekistan'da bizlerden istenmesine bakaraktan anlıyoruz. Efendim Sarı Gelin'den sonra tekrar ben değerli sanatçımız, solist arkadaşım Firuze Hanım'a dönmek istiyorum. Firuze Hanım yine Özbekistan'ı bize anlatacak, Özbekistan'ın güzelliklerini bize tanıtacak, güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben hazır. Sakkınamayı Saftikaran eserini okuyacağım.

0: Yüzlerce yıllık tarihi eserlerin içerisinde geleneksel müziği yapmak, dinlemek, çekmek gerçekten çok büyük keyif. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Firuze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel icrasından dolayı. Bütün hayatı boyunca inşallah geleneksel müzikle hemhal olmasını ben temenni ediyorum. Ki Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin kültürü, sanatı hep yaşasın, var olsun. Çok teşekkür
1: i̇nşallah.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sırada çok değerli bir solistimiz, sanatçımız var. Kendisi Türkiye Türkçesini de çok güzel konuşuyor. Bize çok güzel bir eser icra edecek. Onu da davet etmek istiyorum. Firuze'ye teşekkür ediyorum. Mohi Çehre hanımefendi, buyursunlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür
2: hoş
0: ediyoruz.
2: Geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz bize hangi eseri okuyacaksınız acaba bugün?
2: Okuyacağım eser, ben 18 yaşımdayken ustazımdan öğrenmişim. Onu şimdi biz Farengiz'le yazmışız. Çok evet. Senedir birlikte söylüyoruz. Bugün
0: sözleri
2: onu söyleyeyim.
0: Size ait yani.
2: Yok yok. Hamza Hakimzade Niyazi sözü.
0: Müziği mi size ait? Yazmışız.
2: Müziği de benim.
0: Yazmışız derken çalışmışız
2: tek,
0: demek.
2: Yani,
0: çalıştınız, anladım. Ha, çalıştınız. Çünkü yazma bizde biliyorsunuz. Müziğin sözünü yazma anlamına
2: kaydettik
0: geliyor.
2: Kaydettik demek istedim.
0: Evet, peki. Peki buyurun.

Gezi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te genç kardeşlerimizle kültürü, sanatı, kardeşliği paylaştık. Kalbimiz sımsıcak ayrılıyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Sizin ayvan bizni örgüley, ayvan emas mı? Ortası da Çinli örgüley, ravan emas mı? Kelasiz u ketasiz, bir söz demaysiz. Bu hammasi yurak kavrgiley, arman emas mı? Bu hammasi yurak kavrgiley, arman emas mı? Tog' darcha ming yil o'rgilay, umr ko'rurmu? Shoxsin sazargar o'rgilay, kumush qilurmu? Zargarni qilgani o'rgilay, kumush bo'lurmu? Bilib qo'ygan ko'ngil o'rgilay, juda bo'lurmu? Hey, sizni ayvon bizni o'rgilay, ayvon.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Doğudan Sesler'de birbirinden kıymetli, değerli iki değerli konuğumuz var efendim. İlk konuğumuz TRT Kültür ve Turizm Bakanlığı, özür diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu seslerinden, sanatçılarından kıymetli kardeşim. O güzel alkışlarınız onun için olsun. Neşe Demir efendim. Alkışlarınızla.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlarınız Neşe Demir için olsun efendim. Çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık Neşe.
0: Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Tuncay'cığım, hoş
1: bulduk.
0: Sefa
1: geldin. Sefalar getirdin
0: cancağızım. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana.
1: Erzurum'a daha önce gelmiş miydin? Çok
0: Erzurum'a daha önce birkaç kez geldim.
1: Ha, bu ilk değil yani.
0: Evet, geçen kış hatta birlikteydik kıymetli arkadaşlarımızla. Yeni değil. Hemşeri de sayılırız. Ben Ardahanlıyım. Yakınız. Buradan da Ardahan'a da selam olsun. Kars Ardahan'ıdır. Anadolu'nun dört bir yanından bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler olsun. Sizler de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Seni hemen yerine alalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Kıymetli konuklar, değerli izleyenler. Şimdiki konuğumuz, bir büyüğümüz, bir ustamız. Yıllar yılı o duruşu ile Türk halk müziğine hem bir kaynak kişi olarak hem bir derlemeci olarak kazandırdığı eserlerin yanı sıra çok uzun yıllardır yetiştirdiği talebelerle bu kültüre, bu musikiye hizmet etmiş, daha sayamayacağım, daha o kadar çok şey var ki şimdi kendisinden dinlemek çok daha yerinde ve çok daha doğru olacak efendim. Bir ustamızı, bir ağabeyimizi, bir babamızı diyelim, öyle söyleyelim, emmimizi Erzurum tabiriyle onu ağırlıyoruz efendim. O güzel alkışlarınız İhsan Öztürk için olsun. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Hocam bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Yalnız koymadınız. Yıllardır hem derlediğiniz hem notaya aldığınız, kaynak kişilik ettiğiniz eserleri biz her zaman keyifle okuyorduk. Bugün o keyif öyle olacak ki sizden dinleyeceğiz. Birlikte okumaya çalışacağız.
2: Birlikte okuyacağız tabii ki.

Geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Alkışlarınız istiyorsanız sıkışın efendim.

0: Ömrünüze bereket olsun hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Neşe, tekrar hoş geldin Cancağızım.
2: Hoş bulduk abicim.
0: Ben doğru söyledim mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı, evet. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar?
2: Güzel gidiyor. Yani periyodik konserlerimiz oluyor.
0: Siz biraz da yoğun çalışıyorsunuz.
2: Yoğun çalışıyoruz, evet.
0: Yani eskiye nazaran Kültür Bakanlığı biraz daha böyle...

0: şey içerisinde böyle daha
1: Evet.
0: aktif.
1: Bayağı aktifiz, öyle diyebilirim.
0: Canım benim.
1: Çalışmalarımız, konserlerimiz epeyce yoğun.
0: Kurum dışında yaptığım işler var mı? Çalışma
1: Kendi
0: vesaire.
1: bireysel çalışmalarım oluyor.
0: Çok güzel.
1: Yani konserlerimiz,
0: Çok güzel.
1: yeni single çalışmalarımız. 2016'da bir albüm çalışması yapmıştım ama onun sonrasında daha çok single üzerinden
0: Evet.
1: çalışmalarımızı paylaşıyoruz.
0: Daim olsun.
1: Sağ olun
0: Daha
1: abiciğim.
0: niceler olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi bir Nesimi Çimen eseri var.
1: Evet.
0: Hocam, Nesimi Çimen'le de ilgili o kadar çok şey anlattınız ki aslında.
2: Evet.
0: Nesimi Çimen ustayla da çok oturmuşsunuz.
2: Çok sohbetlerimiz oldu. İstanbul'da Beykoz'da oturuyordu. Rahmetli Yavuz Top beni tanıştırdı. Galiba 81 yıl
0: Yavuz Top hocamıza
2: falandı.
0: da rahmet olsun.
2: Evet. Onun evine Nida Tüfekçi ile de gittik. Ali Ekber Çiçek'le de onlarla da çok güzel meşkler yaptık orada.
0: Çok güzel eserler var, çok
2: Evet,
0: enteresan
2: çok.
0: eserler var. Söz
2: Evet.
0: unsurunun dışında müzikal olarak da çok
2: Tabii.
0: kendine has güzellikleri barındıran çok muhteşem eserler.
2: Çok güzel eserler bıraktı. Rahmet olsun ona da.
0: Dinleyelim mi?
1: Dinleyelim tabii. Dinle beni nazlı yârim diyeceğiz. Sözleri Nesimi Çimen'e, müziği de oğlum
0: Nazım
1: Mazlum
0: abi, evet.
1: Çimen'e ait
0: Evet.
1: bir eser.
0: Yola
1: Evet.
0: revan olalım mı?
1: Olalım artık.
0: Alkışlarınız. Neşe kardeşimiz efendim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi hem yetiştirdiğiniz talebelerle, hem derlediğiniz türkülerle, hem notaya aldığınız eserlerle, bunların dışında bir de çok uzun yıllar çok önemli isimlerle de birlikte çalıştınız. Albümlere yönetmenlik yaptınız değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Yani ne tarafını anlatayım bilemiyorum ki. Mesela kimlerle çalışmıştınız hocam?
2: Sahnede Nurettin Dadaloğlu, Aliye Kılıç eskilerden.
1: Vay.
2: Yıldıray Çınar, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Recep Kaymakam gibi İbrahim
1: Tatlıses. Belkıs ablayla da çalıştınız değil mi siz? Belkıs ablayla da.
2: Belkıs Akkale'yle, evet, evet.
1: Hepsine eşlik
2: hepsine
1: ettiniz.
2: Hepsine eşlik maestro. Ettim. Birçoğunun plaklarını da yönettim.
1: Ne güzel, ne mutlu hocam.
2: Özellikle İzzet Altınmeşe'nin 90 yılına kadar okuduğu tüm plakları ben yönettiydim.
1: Siz yaptınız değil mi?
2: 90'dan sonra işte ben artık Ankara dışına çıkmayacağım dedim.
1: Dolayısıyla hani müzik yine devam, üretmek yine devam ama...
2: Tabii tabii, şimdi tabii farklı meşgaleler insanın zamanını alıyor. Dershane var, okul var, işte konservatuvarda derslere
1: gidiyor. Bugüne kadar hiç düşündünüz mü hocam? Ne kadar, kaç talebe yetiştirmişsinizdir?
2: Valla binleri aştığını düşünüyorum ama maşallah, hiç çetelesini tutmadım.
1: Ne güzel. Cemil'le konuşuyorduk da dedi ki elinin değmediği Ankara'da hocanın belki kimse kalmamıştır, yoktur dedi. İşte,
2: belki benim şansımdan çok yetenekli öğrenciler geldi bizim dershaneye. Ve uzun soluklu geldikleri için semeresini de görme şansım oldu.
1: Ne güzel.
2: Şimdi birçok profesör öğrencim var, bakıyorum profesör oldular falan.
1: Ne güzel.
2: Gurur duyuyorum.
1: İmrenilecek bir...
2: Evet.
0: Güzel değil mi? Bizlere de ne mutlu ki hocam, bugün burada sizlerle birlikteyiz.
2: Vallahi ben
0: onur
2: de,
0: duydum
2: ben
0: hocam,
2: de çok
0: gerçekten.
2: Sizlerle birlikte olmaktan ben de gurur duyuyorum.
1: Efendim, bizim hani yıllardır kulağınızda aşina olduğunuz, dinlerken mutlaka eşlik ettiğiniz birbirinden de güzel türküler var hocamız repertuara kazandırdı. Hocam birkaç tanesinin ismini söyler misiniz? Yine birkaç, bir ikincisini okuyacağız ama. Gam elinden benim Zülfü Siyahım var
2: benim
1: mesela.
2: Zülfü Siyahım, bir kararda durmayalım. Ayrılık hasreti kâr etti cana.
1: Oy.
2: Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Of.
1: Belli keserler.
2: Fırsat eldeyken bir an el kazan. Yani, bir de şansım, ben belki çoğu gündeme geldi o türkülerin.
1: Ama çok güzel eserler
2: bu,
1: hocam.
2: Biraz da ben önce kendi süzgecimden geçirdikten sonra repertuar kuruna verdim çoğu eseri.
1: Yani o eserlerin kimisine siz kaynak kişilik etmişsiniz. Kimisini derlemişsiniz, notayı almışsınız zaten, onu hiç söylemiyorum.
2: Evet. Şimdi tabii TRT Repertuar Kurulu ses kaydı da istediği için notayla birlikte. Bazı türküler var işte benim Şarkışla'da. Bu arada dostlar, ben Sivaslıyım, Şarkışlalıyım. Kaynak kişi rahmetli olmuş. Yani o türküyü yakan kişi. Çok doğru okuyanlara da rastlamayınca bazı türküleri kendi sesimle kaydederek kurula verdim. Bazı türküler de öyle girdi.
1: Çok güzel. Emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür
1: ederim. Tabii Aşık Veysel tarafını hiç saymıyoruz. Ona sonra...
2: Tabii Aşık Veysel'le ilgili de epey ders çalıştım.
1: Çok notaya aldığınız eser var yine.
2: Evet.
1: Veysel Usta'yla
2: bir de
1: ilgili.
2: İşte Kültür Bakanlığı yayınlarından çıktı geçen yıl. 90 küsür türkü.
1: 90 küsür.
2: Evet. Aşık Veysel'den yazdı.
1: Oy hocam. Hem Veysel Usta'yı yad edelim.
2: Olur.
1: Lütfederseniz. Ben bir uzun okumaya çalışayım.
2: Siz
1: eşlik ederseniz ben sizi yoldaş olmaya çalışırım.
2: Eyvallah.
1: Ona bağlı olarak da hocam yine Çorum'dan, Ali Çakmak'tan derlediğiniz çok güzel bir eser var. Sana bir nasihatim var diye. Hem sözü itibariyle hem didaktik hem de melodisi itibariyle çok güzel bir eser. İkisini peş peşe bağlarız. Arkadaşlar, bu arada uzunlamanın altına böyle dem verirseniz daha keyifli olur, daha rahat olur. Olur mu?

0: sağ olun.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
2: Ağzınıza sağlık hocam.
3: Gönlünüze, emeklerinize sağlık olsun. Çorum hem enstrümantal olarak yani halaylarıyla falan da,
0: evet,
3: kavalarıyla
0: evet,
3: da çok enteresan ve çok zengin bir yer hocam. O Anadolu'da.
0: Çok zengin bir yer. Bir de bu Ali Çakmak benim bir öğrencimin babasıydı. Bana aşağı yukarı 14 türkülük bir
3: 14 eser,
0: türkü bıraktı rahmetli. Bazılarını yazmadım henüz.
3: Ha da yazılmamışlar da var.
0: Var evet.
3: Hocam bir an evvel el atın. efendim dedim ya hani birbirinden güzel aşina olduğunuz türküler var. Hocamızın kaynaklık ettiği, derlediği. Şimdi onlardan bir tanesini beraber okuyalım mı hocam?
0: Tabii
3: yani
0: ki.
3: Yani izniniz olursa. Neşeyle ben de size eşlik edelim.
0: Tabii
3: Hacı
0: ki olur.
3: Lobası efendim. Hacı Lobası'nı engin mi sandın diyor. Ayağında potin, zengin mi sandın? Her olur olmazdı, dengin mi sandın?
0: Evet.
3: Ay da geçti göremedim diyor yar seni. Yalnız sizin o hani şeyde repertuarda olmayan sözü biz hocam yazdığımız yeri maalesef nasıl olmuşsa yitirmişiz.
0: Olsun, sağlık olsun.
3: Hangisini okuyalım hocam?
0: Hangisini isterseniz. Yani üçe böleceğiz değil mi? Üçümüz evet, birlikte söyleyeceğiz.
3: Bir evet, sizde, iki tamam, sende Neşe. Ben de bakarım vaziyete.
0: Bu türküyü Mustafa Köseoğlu diye bir büyüğümüz yapmıştır Şarışlalı. Hı hı. Ayşe diye bir kızı sever. Kız önce ilgisiz kalmaz ama daha sonra bir harp okulu öğrencisine kız gönlünü düşürür ve Mustafa'dan uzaklaşır.
3: İşte
0: ayağında bir potin derken o kabaralı eski işte askeri üniformalarla gelir lazım. Onu kastediyor. Kızı Filiz var İstanbul'da, ona da selam olsun.
3: Selam olsun hocam. Hemen. En sonunda tren gelir kıtasını okuruz hocam.
0: Olur, tamam.
3: Siz biri okuyun, Neşe hangisini isterse.

0: Efendim alkışlarımız. Evvela Ayşen hocamız. Sonra da sevgili Neşe diye bir kardeşimiz
1: için olsun. Teşekkür ederiz.
0: Evet, emeklerinize sağlık
1: hocam. Hocam.
2: Kolektif bir yorum oldu. Ağzımıza sağlık.
0: Hocam emeklerinize sağlık. Hakkını verebildiysek ne ala.
2: Çok güzeldi.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Celal Ağdı var bizim repertuarımızda. Celal Oğlan üzerine bir başka eser de vardır hatta.
2: Celal ile ilgili epey şahıt var. En çok bilineni de Divriğinin İpek Mendil Danedane olanı.
0: Evet.
2: İki tane de ben Celal Ağdı dinledim. Benim derlediğim türkülerin kahramanı eskiden Şarkışlı'ya bağlı olan Deliyaz Köyü var. Şimdi Altınyay ile ilçe olunca oraya bağladılar. Oralı bir delikanlıdır. İstanbul'a başlık parası, İstanbul'a diyorum pardon, Sivas'a başlık parası biriktirmek için çimento fabrikasında çalışmaya gider.
0: Yani onun hikayesini nakşeden bir eser.
2: Orada da hasta olur, fabrikada yatıp kalkmaktadır.
0: Hazinli bir hikayesi
2: var. Düğün günü de vefat eder.
0: Düğün gününde vefat ediyor. Ay. Dinleyelim mi hocam? Alkışlarınız İhsan Öztürk için efendim.

0: Alkışlarımızı insanlık için efendim. Yine hocamızın kaynaklık ettiği sanırım ayrılık hasreti. Nesim İçimel'den
1: evet.
0: alınma değil mi?
1: Evet.
0: Özür dilerim. Derlediğiniz. Evet. Güzel bir türküyü de ben okumaya çalışayım. Hakkını
1: tabii
0: verebilirsek
1: ki, tabii
0: ne ala.
1: Tabii ki keyifle dinleyeceğiz tabii.
0: Haydi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Ağzını yüreğini sağ. Hocamıza.
2: Gördüğüm yıllar geçmiş var ama unutmadan onu da sorayım. Konservatuar mezunu muydun? Alaylı müzisyen miyiz yoksa mektepli mi hani derler ya?
1: Mektepliyim abicim. Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuar mezunuyum. Liseye gittiğimde İstanbul Üniversitesi yarı zamanlı Türk Müziği bölümüne de gidiyordum.
2: Oo, ne güzel.
1: Lise bitince de İTÜ'nün sınavına girdim.
2: Çok güzel.
1: O zaman da yine eş zamanlı devam ettirdim. Haliki Üniversitesi'nden de mezun oldum abicim.
2: Çok güzel.
1: Yani şöyle vaktimiz herhalde azaldı. Acaba bir hareketliğe mi geçsem dedim bunu es geçip. Çok bilemedim şu an zamanı.
2: Son 9 dakikamız mı?
1: Oh. Kaç?
2: Son 9 dakikamız. O zaman şeyi dinleyelim mi?
1: Şu dünyada 3 şey vardır. Hem aynen. De babama göndermiş olayım.
2: Hadi bakalım.
1: Böyle aile meclislerinde hiç es geçmeden okuduğumuz türkülerdendir.
2: Haydi bakalım. Akşamınız Neşe Demir için. Haydi efendim. Hocam.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Yaşa, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık can canım.
0: Canım abim, çok teşekkür ederim.
1: Efendim, başta ekranları başında olan değerli izleyenlerimizin, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımızın ve sonra da sizin affınıza sığınırım. En başta dedim ya, o kadar çok sormak istediğimiz, anlattırmak istediğimiz şey var ki hocamıza. Hem Neşe kardeşimizden hem hocamızdan da dinlemek istediğimiz eserlerimiz de vardı ama zamana sığamadık. O da benim kabahatim. Borcumuz olsun. Bunu saymayız hocam. Bir daha bekleriz.
2: Seve seve.
0: Zevkli.
1: Çok mutlu olduk. Bizim için keyif oldu, mutluluk oldu. Efendime söyleyeyim. Sesinize, solunuza sağlık olsun hocam. Emekleriniz daim olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel davet için programda katkısı olan, emeği olan herkese ve sana çok teşekkür ediyorum. Neşe kızımıza da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür,
0: çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim, değerli izleyenler, kıymetli konuklar, efendim sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Rehane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik. Türkülere ses olmaya çalıştık. Hocamızın ışığında. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve kıymetli Neşe kardeşime. Yayında, yapımda emeğe geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programa değin. Türkülerle kalın. Efendime söyleyeyim. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz. Güzel bir halayla veda ediyoruz efendim. Sağlıcakla.

0: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz sizi ağırlamaktan mutluyuz. Umarım siz de bizi ağırlamaktan mutlu olursunuz.
1: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Sevgili Deniz Sekin'in söz ve müziğini yazdığı Sahici şarkısıyla.
2: Sahici bir şarkı.
1: Gerçekten sahici bir şarkı.
2: Çünkü Deniz hepimizin çok iyi arkadaşı, dostu ve tam bir müzisyen dostu, solisttir. Kendi de müzisyen gibi hissettiği içindir belki.
1: Çok da duyguludur.
2: Çok da duyguludur. Kalbi tertemizdir ve biz Deniz'le beraber sahnelerde yaptık ve ortak çalışmalarımız da devam edecek bundan sonra da. O bizim bir tanemiz. Sevgili Deniz Seki'ye de buradan selam ederiz. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Müthişti. Şimdi gözüm ilişiyor şarkıya. Özer Şenay'ın bir eserini yapacağız. Özer Şenay da aynı Adnan Ergil gibi özel melodilerin, özel nüansların adamıdır. Gerçekten biz müzisyenler, enstrümanistler böyle bir Adnan Ergil, Özer Şenay şarkısına denk geldiğimizde daha bir başka, daha bir keyifli çalarız. Çünkü enstrümanın artiküler yapısına da çok uygundur yazdıkları eserler. Çok iyi müzisyenler çünkü. O yüzden Özer Baba'dan şimdi bir Arap saçı diyeceğiz. Erkin Kore'yi de şarkıdan sonra konuşuruz. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Şükür, elinize sağlık.
1: Şükür Arap saçını döndürmeden şarkıyı bitirdik. Güzel oldu arkadaşlar. Elinize emeğinize sağlık. Sağ tam da Erkin Baba diyorduk.
2: Evet. Çok güzel bir enerjiyle çıktık. Tam Erkin Baba'ya yakışan bir şekilde.
1: Değil mi? Erkin Baba deyince akla ilk gelen şey benim enerji.
2: Kesinlikle.
1: Enerji, sinerji.
2: Farklı kişiliği, farklı tarzı.
1: Değil mi? Bir de Anadolu rock dediğimiz zaman Erkin Koray çok enteresan bir yer tutuyor. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ilk elektro gitarı getirip de ilk elektro gitarı kullanan da Erkin Koray. Doğru mu biliyorum?
2: Evet. Ben de öyle biliyorum yani.
1: Tabii bir hani Arap Yarımadası'ndan etkilendiği melodilerle beraber Anadolu'nun içindeki melodiler, tanıdık melodileri bambaşka bir şekilde ele alma konusunda da ilklerden bir tanesi.
2: Kesinlikle. Yani
1: unuttuğumuz birileri vardır muhakkak, hani bir külliyat var ortada. Hani ismini ilk defa duyduğum bazı insanlar oluyor zaman içerisinde. Onları da ayıp etmeden Erkin Baba'ya da buradan
2: rahmet olsun.
1: O zaman haydi bakalım.
0: Devam edelim efendim. Seni yazdım diyeceğiz.
1: Hasan Bağlan.
0: Sözleri Hasan Bağlan tabii ki. Müziği de Burhan Bayar'a. Burhan abiye de selam olsun.
1: Burhan abi, seviyoruz seni. Hadi o zaman şey yapalım. Eseri bir evet, icra edelim.

0: Evet arkadaşlar, ben şarkı söylemeyi artık bırakıyorum bundan sonra hayatımda. Hiç şarkı söylemeyeceğim, hep siz söyleyin ne olur. Şimdi Eurovision'da yarışmış bir şarkımız. Bir de enteresan bak, Mahmut Kemal Ebcioğlu sözü ve Hikmet Münir Ebcioğlu.
1: Bir dakikaya sığdırılmaya çalışan bir aşkı anlatan şarkı.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Seninle bir dakika diyelim.

0: Valla yoktu. O kadar çok güzel seninle bir dakika dedin ki seninle böyle dakikalar böyle devam etsin.
1: Bir dakikanın kıymetini bilen, bir ömür seven kalplere gelsin o zaman.
2: Vay.
0: Bak bak, grubun en melankoliğinden güzel cümleler. Şimdi bir sonraki eserin bir adını koyalım ilk önce Muratçığım.
2: Peki, camdan kalp diyeceğiz.
0: Şarkının öncesinde de sevgili Günay Çoban,
2: Evet,
0: bu
2: evet.
0: arada benim ortak eserlerde yaptığım, beraber çalıştığımız çok tatlı, dünya tatlısı bir adamdır. Tanışmanızı çok isterim, tanıştıracağım sizi de. Ve söz yazarı o, bestecisi de Febio Taşer. Febio ile bizim de çok uzun senelerdir dostumuz var. Funda Arar'ın eşi desem oradan daha çok bilirsin. Yani müzisyenler gerçi Febio Taşer'i biliyor ama hani bilmeyenler için söylüyorum. Febio de çok kıymetli, gerçekten çok güzel eserler verdi. Çok muhteşem aranjeleri var, iyi de bir aranjördür. Ve benim de çok eski, kadim dostum. Onun stüdyosunda da çok iş yapmadık yani. Stüdyosunun kapılarını da vakti zamanında açmıştı bize sonuna kadar. Febiocuğum ve Günaycığım, sizlere de gelsin o zaman bu şarkı.
2: Evet.
0: Haydi bakalım.

0: Yani Muratçığım ağzına sağlık. O kadar güzel şey yaptık ki hani insan kulakları dışında böyle arılar, böcekler falan da etkilendi diye düşünüyoruz. Şarkının bir yerinde de arı böyle seninle beraber harika oldu bence.
1: Teşekkür ederim. Siz harikasınız.
0: Estağfurullah. Bu arada sevgili Funda da bizim konservatuvardan arkadaşımız tabii ki. Aynı dönemiz.
2: Şaşırmadık.
1: Şaşırmadık.
0: Sevgili Funda'nın şöyle bir özelliği vardı. Okulda herkes de tabii üniversite zamanı 20'li yaşlardayız. İşte böyle hani zaman zaman cıvıklaşabiliyoruz. Ha ne haber gibi böyle. O yaşların normalidir bu. Bir şekilde Funda'ya geldiği zaman insanların böyle bir şey hali vardı. Merhaba nasılsınız ya da nasılsın? En fazla bu kadar. Öyle bir duruşu ve öyle asil bir hali vardı ki gidip de böyle cıvıklık yapamazdınız Funda'ya. Ha, kimseyi de bozduğunu da görmedik bu arada. O direkt duruşla ve kendisiyle alakalı ta böyle 20'li yaşlardan beri Funda hep o duruştaydı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sevgili Füsun'la Dalca'yla o zaman çok iyi arkadaştı. Kaç sene geçti hala sürekli görüşüyorlar. O arkadaşlarını terk etmediyse kişi o benim için müthiş birisi dedirtebiliyor. Funda da çok sevdiğimiz gerçekten öyle olan bir dostumuz. Seviyoruz kendisini. Buradan da Funda'ya da selam edelim. Onun icrasıyla
1: Selam
0: neticede
1: olsun tabii ki.
0: tanındı.
2: Bugün seyircilerimizin biraz gönlünü kor ediyoruz sanırım. Sıradaki parça da biraz
0: Yangın yeri.
2: onunla yangın
1: Bildiğin
2: yeri.
1: yangın
2: Aynen,
1: yeri.
2: Aynen öyle.
1: Yine sevdiği bir yere geldik ama şimdi yine.
0: Ferdi Baba'ya geçtik.
1: Tabii.
0: Ferdi Baba'yı ayrı severiz.
1: Severiz, okuruz.
0: Ferdi Tayfur'un şöyle çok güzel eserleri var. Hepsi birbirinden güzel
1: Tabii.
0: ama bu eseri niyeyse bir ortak noktamız gibi oldu. Son dönemlerde sevgili Ahmet Kural da bu eseri böyle yaptı işte kullanarak o da böyle bir daha öne çıkardı. Teşekkür ediyoruz tekrar gündeme gelmesine yardımcı olduğu için. İçim yanar diyelim mi?
1: Diyelim. Bugün bayağı bir yandık. İçim
0: Yandık.
1: yanar diyelim.
0: Biraz daha
1: Biraz daha yanalım.
0: yanalım.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, her şey bu yüzden.

0: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ben de böyle kendimce arada bir dize bıraktım.
2: Evet. Güzel oldu abi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Duygulandık.
2: Bu eser içinde tabii ki Ferdi Tayfur'a, Ferdi Baba'ya da rahmet olsun ya. Vallahi. Söylemeden geçemeyeceğim.
1: Ferdi Baba hala yaşıyor ya bence.
2: Değil mi?
1: Bence yaşıyor.
2: Şarkıya geçelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Efendim şimdi sözüme müziği Yusuf Nalkesen'e ait kıymetli bir eser okuyacağız. İcra etmeye çalışacağız. Kapın her çalındıkça diyeceğiz efendim.

0: Evet, Yusuf Nalkesi'nin gerçekten harika bir eseriydi.
1: Evet.
0: Tabii şöyle, eserin gerçek kimliği tabii başka bir yerde. Biz kendimizce yorumladık. Kapılar çalındıkçadan sonra şimdi bir gene günün sonuna geldik galiba.
2: Günün sonuna geldik.
1: Evet.
2: Günün sonuna gelmişken bu kadar kalpleri kor ettikten ve ateşe attıktan sonra bir su serpelim bence artık.
0: Hadi bakalım.
1: Ama yine yanayım.
2: Tamam, okey. Ama güzel yanalım.
1: Güzel yanalım. Bu sefer güzel yanalım.
0: Haftaya tekrar Aşk ve Ötesi programında sizlerle beraber olacağız. Sadece şimdilik hoşça kalın.

0: başı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te. Bu Salı BİM'de ABC sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Pantene şampuan çeşitleri 179 lira.

Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Hem sağ olun. Kıymetli konuklarım var biliyorsunuz. Gençler bizi hiç yalnız bırakmıyor. Azın öz olduğunu, özün ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteren bir gençlik var burada hep her hafta. Sevgili Yeliz hocamızın önderliğinde Maltepe. Az sonra zaten tek tek Bektaş.
1: Buradayım abi.
0: Merhaba Bektaş. Nasılsın Bektaş?
1: İyi dedim.
0: Bektaş sende bugün değişik bir hava mı var, ne var ya, bir şey mi var yani?
1: Öyle mi?
0: Öyle
1: biraz
0: mi?
1: Kilo verdim ben bu ara.
0: Yok olur. Yok, onu yemezler de. Şey, başka bir şey var yani, böyle sanki şey misin, neşeli falan mısın? Nesin sen? Mutlu, seni, mutlu, hep mutlu ol da.
1: Yani şimdi böyle gençlerin arasında nasıl neşesiz olayım
0: oğlum,
1: ki?
0: Tamam, bu da tamam da neyse, başka bir şey kurcalayacağım burayı, tamam. Öncelikle ekranları başında bizi her cumartesi yalnız bırakmayan, gönülden gönüle dediğimiz bu programda gönül köprüsünden geçip ta kalbimizin içine gelen siz kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zira evet, çünkü sizin olmadığınız yerde çiçek açmıyor, böcek uçmuyor falan. Şarkı söylemeye de gerek kalmıyor. Bizi izliyorsunuz, destekliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Telefonlarınızı bekliyorum. Hem hayata dair birkaç cümle söyleyip, hem de istiyorsanız istek şarkınızı isteyip bize katılabiliyorsunuz. Konuşmayı sevmeyenler Metin Şentürk Instagram official'dan bana yazın. Bazı insanlar doğaldır, normaldir. Konuşmayı sevmiyorlar. Ama kulağıma söyleniyor benim rejiden. Ben tek tek bunları anons edeceğim. Bu arada her salıyı çarşambaya bağlayan gece 12'de ve her çarşambayı perşembeye bağlayan yine gece 12'de 2 saat. 12 ile 2 arası TRT FM'de de yine dostluk adına, samimiyet adına ve hayat adına program yapıyoruz. Şimdi telefonumuz varmış, Yahya Bey'miş sanıyorum. Yahya Bey, geldiniz mi? Burada mısınız? Alo.
2: İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Ben böyle hızlı konuştum. Kendi kulaklarım bile kendi sesimden yoruldu. Size bıraktım, buyurun.
2: Teşekkür ediyorum. Yahya Temel Tatlısı, Bursa'dan arıyorum ben sizi.
0: Hoş geldiniz Yahya. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Bursa'dan selam, saygı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Yine bir güzel bir akşamda eserlerinizle bizi yad ediyorsunuz. Sağ olun, var olun.
0: Birlikte yapıyoruz bunu. Ben tek başıma yapamam. Siz olmasanız ne yapacağım? Kendi kendime vur söyler dururum. Siz olunca tadı oluyor. Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum. Ben buradan sizin vasıtanızla tüm Türk dünyasına selam, saygı ve hürmet gönderiyorum. İnşallah yakın bir gelecekte Turan'ı kuracağız. Turan'a sizin güzel sesinize hitap edeceğiz inşallah.
0: İnşallah. Ne diliyorsanız hepsi olsun inşallah. Katıldığınız için teşekkür ediyorum yayınımıza. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Buyurun.
2: Tabii ki. Ben Bursa'daki kız kardeşim Neriman, Ankara'da eşim, benim eşim de Balkan kökenlidir bu arada.
0: Ay, maşallah maşallah Neriman.
2: Eşim Hidya, kızlarım Melis. Evet, eşim Hidya, kızlarım Melis ve Nesibe'ye selam gönderiyorum sizin hastanızdan. Ayrıca

0: Yurt dışında yeğenim Can Bey, kardeşim Abdurrahman'a da selam gönderiyorum. Süper. Sizden eğer mümkünse Hatıralar şarkısını isteyeceğim.
1: Hangi hatıralar? Bana bir hatırlatın onu.
0: Rahmetli Erdin Çalıkkol hocamızın, dur, Bursa'mızın
1: memleketi. Hatıralar çok var böyle. Erdin Hatıralar.
0: Hatıralar eseri vardır.
1: Hatıra Ruşen.
0: Duvarın ötesinden süzülüp gibi.
1: Bilir misin Ruşen'im?
2: O eser bende yok vallahi.
1: Vallahi öyle bir yerden geldiniz yani ki bende de yerden, evet. Ruşen ki Ruşen.
0: Yılların ötesinden süzülür gibi akıp diye başlıyor.
1: Tam bir mısra daha okuyor.
0: Bazen gitti bazen de ağladı hatıralar.
1: Maşallah yani.
2: Ya, yok maşallah.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hadi bende olmayabilir de Ruşen Bey gibi bir külliyatta çok evet. 90'dan oldu bu iş. İşte hemen Ruşen bu hatıraları alalım repertuara.
2: Ona bakalım.
1: Peki
2: bakalım.
1: Onun yerine var mı bir gönülden size hitap edebileceğimiz? Ya da
0: efendim veda bu sesi olursa sevinirim.
1: Gel seminere, gel seminere abicim, gel seminere. Bu hatıralara evet bakacağız ona da. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Seminer. Buyurun arkadaşlar, veda bu sesi. Buyurun. Haydi. Bu arada piyano, bu arada çok değerli. Biraz piyano orkestra. Ben konuşacağım ya biraz. Evet. Sevgili Gökhan Bey ve ailesi. Ve bu benim dostluğumu ve kendi dostluğunu benimle birleştiren tüm dostlarıma ve dostluğun değerini bilen herkese gelsin mi bu şarkı? Gel!

0: Sevgili Zekai Tunca hocamıza koca bir alkış hadi beraber. Ne güzel şarkılar kazandırdı. Hem müzik dünyamıza hem kalbimize, gönlümüze Allah razı olsun. Şimdi sayın yönetmenim telefon... Süper. Telefonlarımız gün geçtikçe hızlanıyor, artıyor. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim.
0: Buyurun söz sizin efendim. Önce televizyonunuzu kısalım. Telefondan duyun bizi lütfen. Tekrara düşünce.
1: Tamam. İşte.
0: Önce hoş geldiniz diyorum. Sonra da ister hayata dair, ister programa dair, ister isteğinize dair birkaç cümle lütfen.
1: Nasılsınız Metin Bey?
0: Nasıl görünüyorum?
1: Metin Bey?
0: Nasıl görünüyorum? Bakın bana bir nasılsınızın cevabı bence nasıl göründüğümde yatıyor. Nasıl görünüyorum?
1: Yakışıklısınız Metin
0: vay,
1: Bey.
0: Vay vay vay. Güzel bakan güzel görür ve çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun efendim.
1: Coşkun Sabah'ın anılar.
0: Yapacağım söz. Teşekkür ederim. Anıları istediniz doğru mu?
1: Anıları istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet gel bakalım.
2: Geldim buradayım.
0: Biliyorsun konuklarımızı önce sen anlatıyorsun ya da anons ediyorsun. Sonra da ben evet. Sen. Buyur.
2: O zaman kim var geleneği bugün? Bozmayalım.
0: Kim var? Gelenek evet. Bozulmaz zaten.
2: Yetenekli bir arkadaşımız geliyor. Merve İdeko.
0: Merve İdeko'yu alkışlayalım.

0: Merve hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Var mı heyecan filan?
1: Biraz tabii.
0: Yok yok, bir heyecan heyecan yok. Gel bakayım benim yanıma. Hiç heyecan yok. Ateş gibi valla. Şimdi Merve, ne
2: Merve
0: yapıyorsun?
2: Kendini,
0: kendini bize biraz anlat. Biz çünkü bu sahneyi, bu ekranı TRT'mizin, TRT ailesinin bize verdiği imkanlar ölçüsünde gençlere açıyoruz. Bu fırsatı veren TRT ailesine de hazır sözün yeri gelmişken teşekkür ediyoruz. Bu arada önce sen kendini anlat, evet sonra. Buyur.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Müziği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ve ayrıca TRT İstanbul Radyosu TRT Gençlik Korosu'ndayım.
0: Vay maşallah, sen zaten ailenin içindeymişsin ya.
1: Evet.
0: Peki nedir hayat senin için mesela? Hadi bakalım birkaç cümle.
1: Benim için hayat müzik. Müziği çok sevdiğim için hayatı çok seviyorum.
0: Güzel cevap. Olabilir, olabilir. Kabul edilebilir. Herkesin fikrine saygı duymalı. O zaman sözü sana verdim. Hadi zamanını işgal etmeyeyim. Buyurun.

0: Bitti mi heyecanın?
1: Nasıl gidiyoruz?
2: Biraz mi? Heyecanlıyım ama iyiyim şu an.
0: İyisin. İyiyim. Güzel. Gayet de güzel olacak. Bak, hayat mücadeledir ve yetenek mücadele ettikçe büyüyen bir şeydir. Sen de öyle yapacaksın eminim. Var mı şefim bir şarkısı da? Hadi buyurun. Bu arada sevgili dostum, Faruk arkadaşım, dostum.

anılar. Öyledir anılar değil mi? Öyledir. Çok az. Teşekkür ediyorum. Çok az orkestrayı düşelim mi kulağımdan azıcık? Şimdi şefim. Ne yapalım? Bir la minör yapalım mı şu? Hadi gel buraya gel. La minöre geç. Çok sevdiğim, benim de geçmişteki albümlerde okuduğum bir şarkıydı. Aklımıza geldi bu programda buradayken. Evet. Bir sevgili Kibariye müthiş bir yorumla yine kalbimize nakşetmişti bunu. Bir de biz deneyelim bakalım. La minördeyiz. Buyurun. Gidiyorum.

salıp vermek mi sani olan? Zaman sadece birazcık zaman, kıskanlığım yalnızlıktan korktuğumdan. Bilirsin karanlıktan da ürkerim ben. Çocuklar gibi ışıkları yakarım hep korkudan.

ateşi bir elini tutamam. Bir nefessiz bir de sensiz yaşam. Kutupta yaz gibi

seni bana bırakın arkadaşlar. Susmuş dudakların hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, hasretin bitmez.

0: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.
1: Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Evet, stüdyoda alkışlar, kıyametler kopuyor gerçekten. Normalde 70-80 bin kişi alışıyoruz. Burada 8 kişi var. Olsun ama ekranları başında tabii ki yüzlerce kişi değil, binlerce değil. On binlerce kişi olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı olarak tarih yazıyoruz sayenizde. Ratingler de öyle, ölçümler de. Ve Türkiye'nin her yerinde izlenen tek müzik kanalı. Artık hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti yani. Bir TRT Müzik var. Bütün en ücra köşeden İstanbul'dan başlayıp bütün bölgelerimize kadar. Çok teşekkürler. Harika mesajlar atıyorsunuz. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler var. Programını izliyorum diye arkamdan koşan kardeşlerim var. Çok güzel gidiyor yani. O yüzden bu programı enerjimiz oldukça yapmaya devam edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Çok aslında adını eski bir futbol takımından alıyor diyebiliriz. Onun da başında büyük var. O Büyük Altay diye geçiyor. O kulübün adı. Ama kendisi de çok büyük. Çünkü yıllardır biz daha hiç bu işlere başlamamışken bile çok meşhurdu. İlk en ünlü olan bestecilerdendi. Ve sonra tabii sahnelerin hep aranılan ismi oldu. Yani hatta sırf onun için yerler açıldı. Kapılarda kıyametler koptu. Camlar, çerçeveler kırıldı. İnanılmaz şeyler oldu yani. İnanılmaz bir hikayesi var. Aynı zamanda hem işçilik konusunda hem de özel hayatında çok titiz bir insan. Onu çok seviyoruz gerçekten. Bugüne kadar hiç böyle bir kimseye de bir kötü sözünü duymamışımdır. İşinde gücünde dersin ya, onu çok iyi yapıp o şekilde hiçbir şekilde çizgisinden sapmayan bir insan. Bütün bunları söylediğim zaman kim olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü buram buram kalitesiyle, karakteriyle, yaptığı işlerle ve arkasından koşturduğu bütün kitlelerle, bayanlar baylar, bugün Sinan'la sahnede Altay! Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Altay Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık sizinle.
1: Küçük orkestra, dev ki.
0: Evet, evet, evet. Harika.
1: Ne deniyor? Üç kişilik dev orkestra.
0: Harikalar.
1: Hoş geldin tekrar abi.
0: Hoş bulduk kardeşim.
1: Üç onları saysan 15 ben. 18 kişi falanız işte.
0: O kadar.
1: Evet, gerçekten bugün büyük sürprizimiz var demiştik. Öyle de oldu. Soyadı Biber ama kendisi çok şeker bir insan gerçekten.
0: Teşekkür ederim.
1: Nereden geliyor soyadın acaba? Hiç.
0: Soyadım...
1: Var mı öyle bir şey? Yok.
0: Öyle bir araştırma yapmadım ama...
1: Değil mi? Hani, enteresan yani. Çok güzel bir... Türkiye'de ama soyadı nerede bilen azdır. Altay diye herkes bilir,
0: hemen,
1: yıllardır.
0: Herkes öyle biliyor. Anca böyle çok dikkatli fanlar bilirler yani.
1: Peki soyadım. Abi orada söyledim yani büyük Altay'dan geliyor. Onu herhalde salladım değil mi?
0: Tabii ki.
1: Nereden geliyor?
0: Ama
1: yani?
0: Buradan büyük Altaylılara selam.
1: Tabii olsun, ayrı. Tabii ki. Var mı onu bir? Daha...
0: Biz Rizeliyiz. Rizeliyiz ama hani köken...
1: Sen Rizeli misin?
0: Evet, evet, evet. Ben Rizeliyim, İkizdereliyim. Baktık hani... Bakılıyor ya.
1: Geriye doğru. Birkaç, geriye
0: göbek
1: doğru.
0: Geriye gittik böyle.
1: Bulamadınız mı?
0: Gittiğimizde hala oradaydık yani. Hala Rize'deydik.
1: Hala Rize. Vay be. Evet. Demek ki Altay'ın hani herhalde başka bir şey. Belki büyük
0: ismimin,
1: Türk tarihinden.
0: İsmimin şöyle bir anlamı var. Benim en büyük abim İzzet. Sonra Orbay, Turgay ve Altay.
1: Uyumlu böyle olsun gidiyor diye de bulunmuş. Bir yani, de şey öbür sıralamada da evet, güzel gelmiş yani.
0: Evet.
1: Dört erkek kardeşmişsiniz abi.
0: Biz normalde 7 kardeştik. Şu anda 4 kardeşiz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Şey ama tabii düşündüğün zaman hani şimdi ben mesela...
0: Belki de abim oradan esinlenmiş olabilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü ben doğduğumda abim askerdeymiş. Benim
1: şimdi tankımız ilk... falan da var Altay diye.
0: Evet,
1: çünkü
0: Altay diye değil evet, mi? Tankımız da var evet.
1: Ben de ister evet, Sinan isimli bir tank isterdim yani hoşuma giderdi. Vallahi güzel bir duygu Altay. Hiç Altay taraftarına zamanda şampiyonluk kutlamasına gel falan öyle şeyler olmuştur belki.
0: Tabii ki.
1: Değil mi tarihinde?
0: Tabii ki.
1: Ya ben çok, yani sen çok büyük değilsin ama ben çok, yani okuldayken çok ufaktım değil mi?
0: Çok
1: ortaokul lisedeyken sen yine patlamıştın yani şarkıların var. Kaç yılı var ya?
0: Şöyle düşünürsek ben yaklaşık 35 yıldır söylediğimi
1: evet,
0: düşünürsek.
1: Abi. Ama işte yani.
0: Büyük.
1: Tipin falan hiç öyle göstermiyor ya hani sanki 35 yılı var. O mu koruyor?
0: O biraz koruyor. O biraz koruyor.
1: Jason Statham gibi biraz. Ona benziyor.
0: Şöyle bir şey var.
1: Kaç var ya?
0: Biz ben hatırlıyorum yani stüdyoda.
1: Suat Suna, Çağrık Odamanoğlu. Onlara buradan selamlar.
0: Selamlar olsun.
1: Virkan
0: Gar abiden stüdyoyu aldığımız
1: evet,
0: zamanlar sevgili Gar Mafyan'dan.
1: Alkent'in orada.
0: Alkent'in orada.
1: Aynen
0: öyle,
1: Etiler'de.
0: Aynen öyle. Orada beraberdik. Bu sen, 2000'li yılların girmeden.
1: Var ya 99, kaç ilk Ali Sana Veriş'in?
0: Var ya 90'lı yılların
1: tam
0: başı.
1: Tam 99. Ben işte lise 1'de falan 99'da normal o zaman.
0: Ama şarkı 90'lı yılların başı. Sonra ben şarkıyı o zamanlar şimdi ismini söyleyebilirim. Çünkü şirket kapandığı için Prestij Müzik
1: tabii,
0: vardı
1: tabii,
0: biliyorsun. Prestij Müzik'e göndermiştim. Hatta villadayken daha büyük yere geçmedikleri zaman kapıda böyle takım elbiseyi giyip çok beklediğim günler olmuştur.
1: Ya.
0: Sonra cevap alamayınca ben İzmir'e çalışmaya gittim. Sonra sağ olsunlar onlar geldiler şarkıyı almaya.
1: Almaya geldiler ama sen orada birazcık da ızdırap çektirdin değil mi? Vermedin önce çok. Böyle bir şey hatırlıyorum. Anlatmıştın ya bana.
0: Şöyle.
1: Hilmi Lahmetli, Hilmi Topal oluşu.
0: Evet. Şimdi Alişan benim arkadaşım.
1: Evet.
0: Alişan şarkıyı çok istiyordu. Sonra Hilmi abiyle oturduk, konuştuk. Ben Hilmi abiyle 5 dakika konuştuktan sonra şarkıyı verdim.
1: Ha, o ikna gücü
0: tabii,
1: demek yüksek.
0: Tabii tabii. Ama Alişan'ı severim zaten.
1: Alişan
0: yani
1: tabii canım kardeşimiz.
0: Yani daha albümlerini çıkarmadan önceden tanıyorum Alişan'ı yani o yüzden sevdiğim.
1: Sen o zaman bayağı oluşumlarda falan ilk Türk, ikinci Türk pop müziğinin patlama zamanında falan o Demirbaş döneme hem aitsin hem de oraya şahit oldun hep abi.
0: Tabii ki yani 90'lı yıl yani 87 konservatuar 87-88 girişliyim ben okula.
1: İTÜ mü?
0: İstanbul Üniversitesi.
1: İstanbul.
0: Batı Müziği Opera.
1: Tabii. Benim okul.
0: Tabii.
1: Ben de 6 vapur iskesinin oradaki
0: evet,
1: belediye
0: evet,
1: konservatuarına
0: evet,
1: girdim.
0: Belediye konservatuarı.
1: Ben de 6 yaşında girdim oraya.
0: Tabii. Tabii. Ama sen
1: piyano.
0: Piyanoya girdin.
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: Sonra armoni.
0: Sonra armoni okudum.
1: Armoni.
0: Ben 6 sene okudum klasik mezun olamadan.
1: Opera ya. Vay,
0: tabii
1: biliyordum
0: tabii,
1: bunu. Mezun. Hiç peki sonra hiç denemedin mi opera?
0: Şöyle benim hocam Müvedet Günbay'dı. Buradan hocamın ellerinden öpüyorum. Çok önemli. Tabii ki bize altın bilezik kolumuza taktılar ama biliyorsun okuldayken çalışırız biz genelde.
1: Tabii, tabii,
0: çalıştığımız
1: aynen,
0: için de
1: aynen,
0: piyasada zaten çalışmaya başlamıştım. 90'lı yılların başında iyi yerlerde çıkıyordum. Sonra bir 95 İzmir'e gittim.
1: Bir
0: sonra
1: İzmir
0: tekrar,
1: efsanesi vardır. Altay İzmir
0: evet,
1: efsanesi değil
0: sonra
1: mi?
0: 2000 yılında, 99 yılında tekrar...
1: O İzmir'e davet edilme ya da ilk hani nasıl, o tesadüfen mi olan bir şey?
0: Tesadüf. Hmm. Burada regatada, Voodoo'da çalışıyordum. O da kapandığı için söylüyorum.
1: Meşhur yerler
0: bunlar. Evet, orada çalışırken sevgili Ahmet abimiz, mekanın sahibi, bana dedi ki İzmir'den bir iş geldi dedi. Öyle bir işti ki atıyorum 1 lira alıyordum oradan, 5 liralık bir işti. Gider misin dedi. Giderim dedim. Gittim, 2 gün orada çalıştık. Sonra döndüm, teklif geldi. Haftada 4 gün çalışmaya başladım. 5 yıl sürekli orada çalıştım. Sonra İzzet Çapa, sağ olsun Şenay Düdek söylemiş ona. Böyle bir çocuk var böyle böyle diye.
1: Selamlar ona da.
0: Evet. Şenay ablama da selamlar. İzzet Çapa'ya da
1: benim
0: selamlar.
1: Benim eski komşum Emekleri Şenay abla. Var. Evet.
0: Çok severim ikisini de. Sonra dedikoduluya çalışmaya geldim. Ondan sonra da zaten her şey farklı
1: devam
0: oldu.
1: Devam et. Evet. İzmir sende bir uğurlu bir yer oldu ama çünkü.
0: İzmir halkı benim için çok önemli.
1: Değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Orada inanılmaz dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Ve hemen hemen çalıştığım bütün yerler bana iyi gelmiştir diyebilirim yani. Ondan önce, oraya gitmeden önce de yazın Büyükçekmece'de çalışıyordum, Malibu'da. Orada da biliyorsun efsane mekan orası da. Oradan da
1: hepsi kapandı.
0: İşte, İzel Çelik, Ercanlar ya. Falan, evet hepsi kapandı onların.
1: İzel Çelik, Ercanlar da.
0: Onlar çalıştığı zaman biz... Hani acaba burada çalışabilir miyiz diye düşünüyorduk. Öyle yerlerdi yani.
1: Sonra Varya'ya karşılık yok yay yaptın. O nasıl oldu?
0: Şöyle bir arkadaşımız var sevdiğimiz. Sahne burası diye düşün. En arka bistroya geliyor. Bana Varya yazıyor. Ben de ona şarkı okuyordum. Reşat ismi, İzmir'de yaşıyor. Buradan selam
1: Reşat,
0: olsun kardeşime.
1: Yokyanın doğuş sebebi
0: aynen
1: Reşat.
0: Aynen öyle. Çünkü peçeteye Yokya yazdı.
1: Aa.
0: Ben de dedim ki ayrıldınız mı dedim. Böyle yaptı. Sahneden Yokya'yı yazdık. Pazartesi günü İstanbul'da Hilmi abiyle hafta sonu beni aradı. Dedi ki gel dedi, pazartesi günü seni göreceğim, bir şarkı yapmışsın. Biz de stüdyodayız. Kalpsizsin diye bir şarkımız var. Onunla çıkış yapacağız. Her şey yani bitmek üzere. Bütün prodüksiyon bitmek üzere. Tekrar Yokya'yı dedim ki yapma Hilmi abi, yani bizimle dalga geçerler dedim. Yani böyle yani şu şimdi Varya'yı yapmışsın. İvarya çıkmış. Aradan 1,5 sene sonra Yokya diye bir şarkıyla çıkmak olmaz dedim. Çıkacaksın dedi. Çıktık. O da sattı. Çıktık. O da sattı.
1: Ya o anda sahne peçete gelince sahne doğaçlama mı söylemeye başladın?
0: Evet.
1: Allah.
0: Evet, yok birçok şarkı.
1: Yok.
0: Evet. Birçok şarkımı öyle yaptım.
1: Ay güzel.
0: Birçok şarkı öyle.
1: İbrahim abinin de böyle bir hikayesi var. Şeyi öyle yapmış. Sahnedeyken Allah Allah bu nasıl sevmek diye başlamış. Çok böyle çılgın şey varmış o zaman. Başım Allah Allah Allah Allah diye buna nasıl sevmek anlatıyordu. Böyle şeyler olabiliyor yani.
0: Tabii çok... ki. Tabii
1: o zaman şimdi madem TRT Müzik'teyiz, Yokya'yı konuşmuşken Altay'dan şu ters köşe şarkı Yokya Sinan'la sahnede gelsin.

0: Yok ya, yok ya. Gerçekten bence Varya kadar güzel olmuş ya. Bir de kimse bir şey de diyemez yani. Sonuçta çaldıysan kendinden çaldın yani. Hani bunun lafı. Başkası
1: Yani.
0: yapsa kötü olurmuş ama tabii.
1: Tabii
0: Değil mi?
1: başkası
0: Sinir
1: yapsaydı
0: olurduk
1: kötü
0: yani.
1: olurdu.
0: O zaman hoş olmazdı.
1: Ama şöyle bir şey var. Doğal olan şeyler gerçekten karşı tarafa
0: Geçiyor,
1: geçiyor.
0: evet.
1: Evet.
0: O işte o an
1: Yapay değil yani.
0: o arkadaşının o Reşat mıydı ismi?
1: Evet Reşat'cığım
0: Onun
1: kardeşim selamlar.
0: o zamanki
1: Selamlar sana.
0: o acısını hissetmişsin mi sanki böyle ona moral olsun diye.
1: Çünkü normalde programa geç gelir ve geç geldiğinde de biz Varya ile sahneye çıktığımız için sonra tekrar
0: Tekrar
1: onun
0: var
1: için
0: işte.
1: söylerdik. Yok ya gelince
0: Allah Allah.
1: yani ayrıldınız mı diye böyle gelince
0: O
1: dedim
0: an
1: ki
0: çıktı şarkı.
1: o anda çıktı.
0: Başka Ebru Gündeş'te çok güzel bir şarkım var abi. Neydi? Kala kala bir sen.
1: Evet.

0: Değil mi?
1: Babacığıma yazdım şarkı. Tabii. O şarkıyı herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor ama aslında bir
0: evet,
1: oğlun
0: ya, onu söylemiştin.
1: Babasına olan aşkını anlatır yani. Onun hikayesi şu. Sedef bana bir gün dedi ki Bodrum'da...
0: Sedef'cim, ona da selamlar buradan.
1: Sedef'cime de, Ebru'ya da selamlar buradan, ikisine de. Şarkıyı okumak istiyor Ebru Hanım dedi. Dedim ki hani ben düşünmüyorum hani... Çünkü çok sen özel çıkıyorsun benim için. Babamı yeni kaybetmişim, şarkıyı yeni yazmışım. Babam kaybettikten iki gün sonra yazdım şarkıyı çünkü. Ve çalışıyorum çok yoğun, 7 gün çalışıyorum işte Çeşme, Bodrum, Çeşme, Bodrum. Bodrum'daydık. Çeşme'ye gittim. Dedi ki bir gel dedi eve dedi, Ebru Hanım'ın evine dedi. Bir gittim, şarkıyı yapmışlar zaten. Şarkı hazır. Tabii, tabii. Şarkı hazır. Çok güzel olmuş.
0: Ebru'dan dinleyince çok, tabii sen
1: tabii.
0: Söylemiş miydin?
1: Teşekkür ediyorum. Söylemiş tabii ki, ha. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum
0: Ebru'ya, kendisine. Evet. Ben tabii de çok ki şarkı yaptım ona. Onun sesine deyince insan tabii besteciler çok mutlu oluyor.
1: Tabii ki, tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Hatta benim Evet albümüm çıkmak üzereydi.
0: Evet, istiyorum evet.
1: Çıkmak üzereydi albüm. Dinletmek için gittim albümü. Dedi ki bu şarkıyı çok beğendim dedi. Müsaade edersen albümden çıkardım kendisine.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet, senin değil albümünde.
1: Ben sonra okudum.
0: Sonra
1: iki sene sonra okudum.
0: Sesini hatırlıyorum çünkü.
1: İki sene sonra
0: burada söyledi doğru Evet'i.
1: Tabii tabii tabii. Çıkış şarkısıydı o da.
0: O zaman Evet'i yapalım bir yeri gelmişken ya.
1: Yapalım.
0: Bu kadar konuştuk.
1: Yapalım.
0: Normalde onu dedik sonlara doğru dedik ama.
1: Tamam.
0: Bence yapalım. Şimdi Evet, Ebru Gündeş, Altay. Şimdi de Sinan'la sahnede.

0: evet.
1: Sonlardaki vibrasyonlar falan operayı hatırlatıyor bana, o eğitimini. Vibrasyonların çok güzel bu finalde abi.
0: Bir ara o kadar çok böyle teknikle söylüyordum ki, yani ilk başladığım zamanlar uzun bir süre arabesk dinleyerek kendimi kırmaya çalıştım. Kırdın, İbrahim abi dinledim çok.
1: Önce alıştın çünkü o tekniğe.
0: Tabii ki.
1: Onu çünkü ama mesela yıllardır hani toplam senede 200 gün şarkı söylüyorsundur, 365 günde vardır herhalde yarısı.
0: Yani 20 yıl 365 gün söyledim.
1: Düşün yani.
0: Öyle.
1: Nasıl yani çok zor değil mi sesi korumak ya?
0: Bir ara nodül vardı sesimde çok.
1: O da zaman, yakışıyor gerçi ama.
0: Evet, bir ara nodül vardı.
1: Ameliyatını olmadın değil mi onun?
0: Hayır, olmadım çünkü 6 ay falan yerine gelmiş sesin tekrar iyileşmesi falan.
1: 6 ay çalışmasan ne olur?
0: Tabii.
1: O yüzden... Ama tabii gece hayatın yok.

0: İşte sağlığa zararlı alışkanlıkların yok falan.
1: Yok,
0: Bunlar çok iyi.
1: yok.
0: Uykuna çok dikkat ediyorsun.
1: Ediyorum, sporuma dikkat ediyorum.
0: Birazdan bir sürpriz olabilir. Ona yeni yaptığım şarkıyı belki çok az mırıldanır bizim için.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Bu
0: ondan
1: arada
0: önce...
1: ben bunu söyleyebilir miyim buradan?
0: Tabii ki.
1: Sinan'ın çok kısa bir süre sonra bir şarkısını seslendireceğim. İlk defa
0: Fazla.
1: Sinan'ın şarkısını
0: Evet
1: seslendiriyorum.
0: ya. Benim
1: Şarkının
0: size
1: adı...
0: çok büyük mutluluk ve gurur.
1: Teşekkür ediyorum kardeşim. Şarkının adı Fazla Aşıklar. Müthiş bir
0: Evet.
1: şarkı
0: Geliyor.
1: dinleyeceksiniz.
0: Eskiden Vefa Sekskiharım'da falan da mesela öyle dans ederlerdi. Şimdi bunda etmeyin. Fazla da edersiniz. Artık yeter. Yeni Altay şarkısı Fazla için biz de heyecanlıyız. Şimdi Vefa Sekskiharım yapalım. Sonra Fazla'ya belki biraz mırıldanırız.

0: Bu da böyle bir şarkı işte. Vefasız güzel demiyorum şarkı. Da vefas eksik diyorum. Birazcık yani daha az. Açıklamam gerek sanki. Anlaşılıyor zaten, evet. Peki abi, hayallerin herhalde artık %90'a falan kavuşmuşsundur değil mi? Yani böyle %50'sinde 60'ında değilsindir yani.
1: Ya küçük... mesleki hayalle evet. alakalı hayaller hiç bitmiyor biliyorsun. Hep
0: doğru aslında.
1: Devam ediyor ki yeni yapacak bir şeylerin olsun diye. Hep yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim.
0: O kaybolmuyor değil mi hala?
1: Asla.
0: Abi çok önemli.
1: En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım. Hep yeni bir şeyler yapayım.
0: Her
1: yeni
0: gün mesela işin olmadığı gün bile ofise gidip proje yazıp çiziyormuşsun. Bu çok aynen, enteresan bir.
1: Aynen, çalışıyorum.
0: Seni tanıdıktan sonra, iyice tanıdıktan sonra öğrendiğim bir şey.
1: Yani atıyorum hafta sonu şey. Çalıştım. Pazartesi spora gittim sabah. Spor biter bitmez ofise gidip ofiste çalışmalara
0: daha
1: devam
0: ediyorum.
1: Daha iyi
0: hissediyorsun kendini orada. Yani çalışmazken kendini boş hissediyorsun.
1: Kesinlikle. %100.
0: Şimdi birazcık daha böyle sanki böyle wedding songs gibi, yani daha düğün şarkıları, daha smokin tarz şarkılar seçmeye başladın son zamanlarda biraz.
1: Yani
0: hani
1: aslında
0: eller havaya değil.
1: Daha farklı eğlenceli şarkılar arıyorum. Yani hani
0: düşündüren eğlenceli.
1: Düşündüren eğlenceli değil. Gerçekten eğlenceli şarkılar arıyorum. Hmm. Hani bir rakkas kafası gibi şarkılar
0: anladım.
1: Arıyorum. Eğlenceli şarkılar arıyorum. Ama hani ne zaman insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor tabii ki. Senden sonra sevgili Murat Güneş'ten iki şarkı aldım. Hı hı. Çok güzel. Onlardan hı hı. bir tanesi ne hareketli versiyonunu da yapacağız. Yine güzel. Enes'e de teşekkür ediyorum buradan. Enes de yapıyor
0: Enes şarkıları. Yapıyor evet şarkıların evet. çoğunluğunu artık aranjeleri hep Fazlı'ya da o yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi abi sırada Keşke Arama Seni şarkısı var senin.
1: Evet.
0: Senin
1: ama
0: şarkın
1: şarkı
0: herhalde,
1: benim değil o. O aa. Şarkı benim değil. Evet o şarkı benim değil.
0: Şaşırdım.
1: O şarkı Şebnem Sungur, Ayla Çelik ve Hakkı abiye ait şarkı.
0: Öyle
1: üçüncü
0: mi?
1: Şarkısı. O da şöyle bana geldi. Aslında buradan Demet Akalın'a teşekkür ediyorum o şarkı için.
0: Demet Esmige alıyordu tam almadım.
1: Evet aynen öyle. Demet'ten dönünce şarkı. Ben şarkıyı dinledim ve ilk dinlediğimde şarkıyı alma kararı aldım.
0: Vay ne güzel.
1: Evet.
0: Hakkı abi, Hakkı Yalçın.
1: Tabii ki.
0: Şebnem ve Şebnem Ayla Sungur Çelik. Ve Ayla Çelik. Evet güzel bir üçlü yan yana gelmiş. Yani. Genelde Gökhan Tepe oluyor onların isminin yanında ama Hakkı Yalçın evet. da önemli bir söz yazarı tabii. Şimdi bu şarkıyı bir dinleyelim. Daha sonra kendin çıkarttın. Single olarak çıkarttın bu şarkıyı değil mi?
1: Evet.
0: Single olarak çıkarttın. Yıl kaçtı acaba?
1: 2018 veya 2019
0: bayağı
1: olabilir.
0: Bayağı da olmuş yani. 7-8 yıl olmuş. Şimdi bakalım sizin anlasanede 6 ay farkıyla dinleyelim.

0: Harika. Bravo.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
2: Gerçekten az provayla. Ama senin tabii o kadar, abi o kadar büyük bir sahne enerjin var ki artık alışmışsındır sen yani. Gittin her yerde davet ediyorlar sahneye tabii. Provasız değil mi?
1: Tabii
2: hani
1: ki.
2: Kırmamak için
1: tabii
2: çıkıyorsun.
1: Ki, tabii ki, tabii ki. Her
2: onlar
1: zaman.
2: Zor yani.
1: Her zaman. Bir de playback yapmayı çok sevmiyorum.
2: Hiç sevmiyorsun ya. Değil mi? Şaşırıyorsun. Hiç. Ne yapacağını bilemiyorsun yani.
1: Yani sanki sahnede çıplakmışsın gibi.
2: Değil mi?
1: Yani öyle.
2: Bazı enstrüman çalıp şarkı söyleyen de enstrüman söylesinler ya kendine.
1: Doğru.
2: Senin
1: doğru.
2: De enstrümanın canlı şarkı söylemek doğru. Aslında. Yani baktığında. Böyle bir daha sonra hani bu yeni şarkılarla falan sonuçta böyle bir 30 yılı geçti. 6 ay 30. yıl, 35. 40. yıl gibi böyle aslında böyle bir proje yani var, açık havalar falan böyle bir şeyler yapılabilir.
1: Öyle olursa 50 olur. 50'de olur. 50'de olur. Yani olacaksa
2: hakikaten 50'de olursa olsun. Böyle bir şey de yok herhalde kimse yapılmadı.
1: Allah ömür nasip ederse.
2: Amin evet abi.
1: Yani sağlıkla.
2: 15 yıl sonra 50 diyebiliyorsun yani.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Rölantiye almayı düşünüyordum bir ara. Hani biraz daha az çalışayım diye düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Buna en çok orkestra sevindi.
2: Tabi canım. O rölantiyi alma kararından sonra değil mi vazgeçtin.
1: Yani rölantiyi alma dediğim de hani haftada iki güne düşürmek yani. Hani
2: yetmez.
1: Yok. Yani haftada iki güne düşürmek.
2: Olmaz. Tabi orkestranın morali bozuyor. Haftada tabii. İki orkestranın morali bozuyor düşün.
1: Tabi.
2: Başkaları ne yapsın yani? Değil mi? Bazıları senede 10 tane konser yapıyor sadece.
1: Biz çok çalışıyoruz.
2: Evet çok.
1: Çok çalışıyoruz.
2: Hep bir yerdesin yani. Değil mi? Bir
1: ya şey... Teşekkür ediyoruz buradan biz dinleyen herkese tabii ki.
2: Onları ama oturmuşsun yani. O artık değişmez yani. Hani
1: çalışmadan...
2: Risksiz geliyorsun insanlara çünkü iş sahiplerine de.
1: Kendimi çalışmayınca da iyi hissetmiyorum.
2: Olmaz tabii. Bir yandan da tabii baba, iyi bir babasın aynı zamanda yani.
1: Bazı kurallarımız var evimizde. O da şu mesela hani dedik ya işte sabah gidip işte spor yapıp ofise gidip çalışmak gibi ama mesela ailemi, evimi, eşimi, kızımı çok seviyorum buradan tabii ki. Onlar benim en önemli varlıklarım. Özellikle kızımla gurur duyuyorum. Bana katmış olduğu değişik duyguları bana yaşatmış olduğu güzel duygular için ona buradan teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum. Evet. Sürekli yanımda olduğu için beni
2: müthiş.
1: Her şekilde
2: yıllardır o bilinir eşinizin desteği. Evet. Hani buradan da saygılar, sevgiler çünkü
1: bazı kurallarımız
2: çok zor.
1: Evde o da şu akşam yemeğinde olmak evet. Yani ne olursa olsun akşam yemeğinde eğer
2: gece işin varsa
1: %100 gitmem gereken bir şey yoksa ikinci tercihimdir her zaman. Birinci tercihim evimde ailemle birlikte yemek yemek.
2: Ne güzel.
1: O
2: yemek
1: yüzden hep bu hepimiz için böyle.
2: Çok önemli.
1: Ailemin
2: bence
1: bütün
2: de
1: fertleri
2: katılıyorum.
1: Için. Çünkü sabah zaten herkes işe gidiyor. Ben bazen geç geliyorum. Sabah buluşamıyoruz.
2: Tabii.
1: Ama akşam yemeğinde o sohbet, muhabbet.
2: Ne güzel.
1: Gün nasıl yaşanmış.
2: Çok önemli.
1: Onların
2: o önemli. Hem aile yılındayken hem de bu ailenin gücü, ailenin önemi her zaman çok değerli. Bu da
1: aile
2: ufak,
1: varsa tabii, her şey var.
2: Her şey var tabii. Sen yıllardır bir daha abi. Yani eşin tabii ki sen sahne hayatındasın. Hani hep bir destek, sessiz bir destek ve kıskançlık yok.
1: En büyük
2: yok.
1: Destek.
2: Hani şey,
1: asla,
2: değil mi?
1: Asla.
2: Hani o çok değerli bir şey.
1: Yani ben bir yere giderken özensiz bile gitmek istesem beni öyle dışarıya çıkarmaz. Evet,
2: değil mi?
1: Asla.
2: Ne güzel. İşte şimdi o an geldi baban için yazdığın Sensizim şarkısı sonra Ebru Gündeş'e verdiğin ama evet. Herkesin aşk şarkısından ettiği ama aslında babacığım.

0: vefatından 2 gün sonra yazdığın şarkı. Sensiz mi? Şimdi şöyle akustik bir şekilde yapalım dedik.
1: Evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Aynen.
0: Daha güzel bir öyle hatıramız olur.
1: Öyle olsun.
0: O zaman hadi bakalım Can, Ercan.

0: Enes'cim eline sağlık.
1: Enes'cim eline sağlık.
2: Altay, ruhuna sağlık. İşte böyle yani, duygular hep böyle şarkılarda gerçekleri buluyor ve çok değerli hale geliyor. Unutulmuyor işte, milyonlarca kişi bu duyguları paylaşıyor. Birisi aşkına, birisi ailesine, birisi dostuna. Bu da çok önemli bir güç tabii. Bizim o 10 metrekare alanda yaptığımız şarkı sonra milyonlarca kişi tarafından bilinmesi. Abi son olarak şunu da sorayım o zaman. Önümüzdeki projeleri de, hayallerini de, bitmediğinden de bahsettin. Ve bu opera eğitimi almış olman, sonra mesela aklında hiç bir gün, yani belki 50. yılında, sanat yılında kutlamasında bir tane arya şöyle hiç yok mu? Hiç yok mu yani böyle bir?
1: Yani söylemeye ama çekiniyorum. Çıkar, çekiniyorum. Tabii biraz çalışırsak, biraz sonra yaparsak ama çıkar.
2: Tam tenor da diyemeyiz sanki, değil mi?
1: Dramatik.
2: Dramatik tenor diye dramatik mi geçiyor?
1: Evet, dramatik. Dramatik tenor.
2: Zaten dramatik. Evet. Hem eğlendiriyorsun hem dramatik tenorsun.
1: Evet.
2: Ama enteresan. Çok enteresan bir ses rengi tabii. Evet. O yıllarda...
1: Yani Scala'ya gitmeyi çok istiyordum. Okuldayken 3. sınıfta bizim solistlik sınavlarımız vardır 3. sınıfta. Solistlik sınavlarını geçmiştim ben. Ve ondan sonra bir korist oluyorsun biliyorsun. Bir de solist olarak devam ediyorsun okulda. Solist olarak devam edecektim ve hayalim oydu. Sonra Müvedet Hoca ile böyle bir konuştuk. Evet, hocam. Sevgili Müvedet Günbay'la. Hocacığım ellerinizden öpüyorum buradan. Sizin hala sağ kendisi.

0: Çok
1: Allah
0: değerli,
1: uzun ömürler çok, versin.
0: 94 yaşında kendisi.
1: Hay hala, maşallah. Tabii ki maşallah. Öpüyoruz ellerinizden hocam. Evet.
0: Ve bana o zaman bana bir yol çizdi. İyi ki de o yolu çizmiş. Teşekkür ediyorum kendisine, bilgi birikimine, bize kattığı her şey için. Bana ve bütün arkadaşlarıma, hepimize. İçimde öyle bir şey var. Yani,
1: değil mi? Hani, bir tane böyle sanki bir gün...
0: Olsaydı ne olurdu soru
1: çünkü
0: işareti
1: Türkiye
0: var.
1: Çok şaşırır. Türkiye çok ters köşe olur o görüntü. O dinleyiş. Yani bakalım. O yüzden çok teşekkür ederim abi geldiğin için programa.
0: Ben de sana gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Küçüklüğümden beri seni çok sevdim
0: teşekkür
1: biliyorsun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ben daha da samimi olduk bu şarkıyla
0: teşekkür
1: beraber.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Hatta o şarkının da... hadi orijinalini dinleyin. Tamam bugün yapmayalım. Şimdi provamız da yok ama fazla şarkısını ilk kez...
0: Ya öyle bir şarkı ki şimdi o cümleyi söylersek...
1: Aynen.
0: O cümle...
1: Aynen. O yüzden o zaten çok yakında dinleyeceksiniz inşallah. İlk paylaşımımız şarkı olarak o günden bu yana. Ama hiç bozulmayan, hiç değişmeyen bir adam. Bugün ağırladık Sinan'la sahnede. Çok sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel alanlarda, hatta halk konserlerinde de bu ara... Değil mi? Kültür Turizm Bakanlığı'nın oralarda da
0: teşekkür ediyorum
1: burada,
0: işler
1: yaptık.
0: Evet.
1: Her yerde buluşuyorsunuz ama hani illa bir mekana gitmeniz de gerekmiyor. Bir gün bir halk konserinde karşılaşabilirsiniz.
0: Tabii ki. Tabii
1: bu yaz özellikle sık sık. O yüzden ayağına sağlık diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah Allah her zaman bu karakterin bozulmadan bu yaptığın şarkıların insanlara yayılmasını sağlamaya devam eder. Ayağına sağlık abi diyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben çok de teşekkür ediyorum sana, rejiye, emeği geçen herkese.
1: TRT Müzik ailesi seni çok seviyor. Adını ilk paylaştığımızda da çok mutlu oldular. Ama Altay'ı Altay yapan şarkı demeyelim de Altay'ın ilk başlangıç harflerini oluşturan şarkılardan biri Varya'ydı. O yüzden Varya ile kapatmak lazım. Varyasız olmaz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok izliyorsunuz. Tahminimizden çok izliyorsunuz. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Sizi seviyoruz. Bize inanmaya devam edin. Bizi izlemeye ve güzel şeyler yapacağımıza inanmaya devam edin. Şimdi sesi açın ve Altay'dan Varya diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yepyeni bir programla ve yepyeni gördüğünüz gibi konseptimizle karşınızdayız. Heyecanlıyız çünkü bir yenilik yaptık programımızda. Yeni heyecanlarla başlamak güzel oluyor. Çünkü bizler sizlere heyecan duydukça güzel şeyler verebiliyoruz. Şunu söylüyoruz, müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Bugün de böyle bir program olacağını umarak söylediğimiz şarkıların da bestecilerini söylemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü onlar ölümsüz eserlere imza atıyorlar. Ve bu eserleri onların da dinlediğinde, duyduğunda çok mutlu olduğunu biliyorum. Bazen karşılaşıyoruz kendilerinden bu konuda güzel sözler duymak bize iyi hissettiriyor. Mesela Ahmet Selçuk İlkan dedik. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Ayrıca Allah rahmet eylesin Selçuk Tekay abimizin müziğiydi. Ve sonra arkasından ne dedik? Büklüm büklüm
1: Büklüm büklüm
0: dedik.
1: dedik.
0: Bu arada Büklüm Büklüm de biliyorsunuz çok sevilen yıllardır eskitilemeyen bir şarkı. Sezen Aksu'ya buradan teşekkür edelim ve selam saygılarımızı gönderelim. Evet, şimdi devam edeceğiz. Olabildiğince elimizden geldiğince müzik diyeceğiz. Sizlere en güzel nefesleri, sesleri ulaştırmanın peşindeyiz. Bugün sırada bakalım şimdi neler var. Ece.
1: Sen varsın sırada. Harika bir şarkı dinleyeceğiz senden.
0: Evet.
1: Gündüzüm seninle diyeceğiz.
0: Vallahi severek çalıyorum ben de bu şarkıyı her seferinde. Hep beraber yorumlayalım nasıl olacak. Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize
1: Sağ olun,
0: sağlık.
1: Harikasınız.
0: Çok sağ olasın Ececiğim. Arkadaşlarımın eline sağlık aslında. Birlikte güzel bir şeyler oluşturmak için hep birlikte aynı yerde aynı ruhları buluşturmaya çalışıyoruz. Bu ortak sofra gerçekten çok güzel bir şey. Müzikte en çok sevdiğimiz, belki de bizi en çok heyecanlandıran ve içinde olmaktan mutluluk duyduğumuz, bir çocuk gibi sevinçle dolduğumuz şey müzik yapmak. Hele ki iyi olduğunu hissettiğimizde, aynı ruhu yakaladığımızda gerçekten muhteşem oluyor. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, çok güzel iki şarkımız var sırada. Bir tanesini zaten çok iyi biliyorsunuz Ferhat Göçer'in sesinden. Biri Bana Gelsin diyeceğiz ve diğer şarkımız da Adnan Ergil bestesi olan Hiçbir Zaman içinde zamanı geçmeyecek,
1: eskimeyen,
0: eskimeyecek
1: zamansız bir
0: bir şarkı.
1: şarkı.
0: Böyle ayrılık olmaz diyoruz. Hadi buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık. Çok güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika. İki
1: Sizler de aynı
0: şarkı
1: şekilde.
0: birbiri ardına bağlandı. Ne düşünüyorsun? Sen okurken ne hissediyorsun?
1: Çok seviyorum tabii ki bu şarkıyı. Sizlerle olmak. Bir de şimdi atmosfer değişti. Daha
0: Aslında
1: böyle
0: evet ya.
1: samimi
0: Bunu
1: hissediyorum
0: çok
1: bizi.
0: konuşamadık seyircilerimize. Tabii ki sürekli müzik vermek istiyoruz, müzik ulaştırmak istiyoruz ama değişikliklerimiz gayet güzel oldu. Herkes memnun sanırım bu halimizden. Daha böyle evimize yakın bir ortamda, değil mi? Gibi
1: Kesinlikle.
0: hissediyoruz şu
1: Daha
0: anda.
1: samimi olduk.
0: Aynen, tabii ki Mustafa Bey'e, ekip arkadaşlarına, bütün emek veren dekorcumuzdan tut da işte kameraman dostlarımıza, sesteki arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sadece müzik değil, bir estetik biçim yani sizlere ulaştırılmak istenen. Onu da en güzel şekilde yapıyorlar. Sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Bir alkış da kopartacak galiba
1: Evet.
0: herkes. Evet.
1: Harikasınız.
0: Şimdi tabii ki bol bol şarkı söyleyelim, bol bol şarkı çalalım. İçimizdeki o güzel hisleri, duyguları aktarmaya devam edelim. Şimdi seni birazcık nefeslendirelim. Sen de bu
1: Tabii,
0: arada
1: seve
0: nefeslen.
1: seve.
0: Biz de sevgili arkadaşlarımla beraber bütün duygularımızı enstrümanlarımıza verelim şimdi. Senede bir gün diyoruz. Buyurun.

0: Teşekkürler Ece. Sağ ol. Arkadaşlar elinize sağlık.
1: Harikasınız.
0: Harika. Çalmaya doyamadığımız, senelerdir de çaldığımız Şekip Ayhan Özışık bestesi. Gerçekten öyle besteler yapıldı ki zamanında zamansız, zamana meydan okuyan besteler yapıldı birçok değerli müzik adamı tarafından. Yani müzik insanları aslında bütün duygularını, geçmişten geleceğe uzanan bütün duygularını en güzel bence müzikle anlatıyorlar. Öyle değil mi Ece?
1: Aynen öyle.
0: Yani
1: Katılıyorum.
0: şanslı bir durum aslına bakarsan.
1: Çok şanslı bir durum ve yüzyıllarca o şarkılar kalacak. Yani kalıcı bir iz bırakmak bence sanatçıların en büyük şansı,
0: Zaten
1: yeteneği.
0: şöyle bir şey var. Buradaki bence samimiyet çok önemli bir altını çizilmesi gereken bir konu. Bazen yüzlerce, binlerce şarkı beste yaparsınız ama gönüllere girmeyebilir. Kalplere ulaşmayabilir. O baktığımızda böyle öyle değerli bestekarlar var ki bir tane, iki tane veya beş tane şarkıyla yıllarca söylenene eskitilemeyen şarkılar yapmış. Yani çok eser yapmak, üretmek de marifet sayılmaz aslına bakarsan. Kalıcı ve gerçekten duygusu doğru,
1: Zamansız
0: evet
1: alabilmek,
0: duygusu
1: evet.
0: doğru olmalı diye düşünüyorum. Yani o yüzden samimiyet her yerde kendini belli ediyor, gösteriyor.
1: Çünkü insan kendi içinden de kendi yaşadığı duygulardan da tabii bir şey bulunca,
0: Tabii
1: yani o
0: şüphesiz.
1: herhangi bir sanat eseri
0: Zaten
1: veya bir beste bir şey olabilir,
0: öyle
1: insanları
0: bir şey.
1: çok daha etkiliyor demek ki.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi gel şeye gidelim. Bizim biliyorsun yine sanat güneşimiz her dönem, her yerde, her zaman hatırlanacak özel isimlerden biri. Hem yorumculuğu hem de yaptığı besteleri de gerçekten böyle iz bırakmış
1: Muhteşem.
0: şekilde ortaya konulmuş besteler. Mesela o bestelerin en başına baktığımızda Zeki Müren aklımıza neyle gelir?
1: Şimdi
0: Evet,
1: uzaklardasın.
0: şimdi uzaklardasın diyelim ama arkasına yine benzer böyle aynı duyguyu yaşatacak bir şarkı daha
1: Kapılarda,
0: ekleyelim.
1: hatta değil mi?
0: Onu da şöyle yapalım. İkinci bahar diyelim. Yine bir
1: Hı.
0: Sezen Aksu olsun.
1: Çok

0: Çok güzel. Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de
0: Harikaydı. İki
1: öyle.
0: şarkı da peş
1: Harikasınız.
0: peşe çok güzel geldi. Bize de iyi geliyor tabii ki burada.
1: Biz de
0: Hem
1: iyi hissediyoruz. O
0: tabii hem
1: duyguları
0: icra ederken
1: yaşıyoruz.
0: hem kendimize de bir iyilik etmiş oluyoruz. Şifasını biz de kapıyoruz. Güzel oluyor. Harika. Ne yapalım? Şimdi birazcık Karadeniz yolculuğu yapalım mı? Ne dersin?
1: Yapalım.
0: Gittin mi
1: Yapalım.
0: Karadeniz'i, dolaştın mı hiç?
1: Babam Karadenizli.
0: Ay, benimkisi de soru mu şimdi? Neyse.
1: O yüzden
0: Evet.
1: seve seve gidelim şu an
0: Allah rahmet
1: oraya.
0: eylesin. Sen ama şöyle, Karadeniz'de olmak başka bir şey, Karadeniz'i gezmek başka bir
1: Evet,
0: şey.
1: çok haklısın.
0: Dolaştın mı?
1: Maalesef bu konuda eksiğim. Henüz hala bir Karadeniz turu yapamadım.
0: Öyle mi? Bence
1: Maalesef,
0: en yakın
1: evet.
0: zamanda bir Karadeniz turu yap. Şimdi Karadeniz'e gittiğimizde tabii karşımıza çok türküler çıkıyor. Güzel türküler var. Birbirinden
1: Çok.
0: güzel türküler var, müzikler var ama bugün istedik ki özellikle böyle çok sevilenlerden, en çok sevilenlerden bir sıralama yapalım. Bir tane ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Ama bunu şey söylüyorlar ya, ben şimdi onu
1: Ben
0: söylüyorum.
1: seni
0: Sevduğumi,
1: sevduğumi
0: ha,
1: da.
0: dünyalara bildirdim.
1: Evet.
0: Ardından da bir Türk filmindeydi.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun sen o filmi?
1: Evet. Türkan Şoray'ın oynadığı.
0: Hı, Balıkçı Azize'ydi değil mi
1: Balıkçı
0: o?
1: Azize.
0: Balıkçı Azize filminde Belkıs Özener'in sesiyle seslendirdiği müthiş bir şeydir, şarkıdır o. Oy oy Azize.
1: Azize. Evet.
0: Beni çok eğlendiriyor şarkı
1: Ben de çok
0: neyse.
1: seviyorum. Hem söylemeyi. Çok tiyatral da bir
0: Değil mi?
1: şarkı.
0: Şimdi
1: Severek
0: duyacağız
1: söyleyeceğim.
0: zaten. Ha, hadi bakalım Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Buyurun.

0: Bravo, muhteşem.
1: Ben de alkışlıyorum çünkü
0: muhteşemdi.
1: hakikaten böyle eserler zaman zaman çalmamız hoşumuza gidiyor. Çünkü bizim yani teknik açıdan bakıldığında enstrümanistler için heyecan verici eserler bunlar. Bu hafta bizim için güzel bir hafta oldu. Yani programın da en başında söylediğimiz gibi yeni evimizde
0: Evet.
1: sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bir enerji verdi bana nedense bilmiyorum.
0: Kesinlikle ben bir ara böyle çok hatta samimi bile oldum kendimi
1: Olabilirsin.
0: tamamen evde hissederek.
1: Bizler her hafta burada yine aynı şekilde müzik yapmaya devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Umuyoruz ki müzikler sizlere gerçekten iyi gelmiştir. Bir sonraki programın nasıl olacağını biz de sizler gibi merak ediyoruz. En güzel şarkıları hazırlayıp yine burada olmak için elimizden geleni yapacağız. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Bugün burada sizi gördüğüm için gerçekten onur duyuyorum. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sadece onu
1: Ben de
0: söylemek
1: çok
0: isterim.
1: korkup

0: Sorularımla yavaş yavaş başlamak istiyorum. Merak ettiğim şeyler var. Bağlama ile ilk tanıştığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Bize de bir anlatır mısınız?
1: Evet, yani 6 yaşlarıma denk geliyor. Zaten 9-10 yaşlarında konservatuara başladım. Müzik dükkanımıza çok ünlü bağlama sanatçıları gelirdi. O zaman Orhan abi gibi, Gencebay gibi, Arif Sağ gibi, zaman zaman Neşet Ertaş gibi. Onların yanında zaten küçüktüm. Beni işte bakkala bir şey almaya gönderirlerdi. Sonra gelirdim, küçük bir cüra vardı, onu verirlerdi, çalardım. Sonra işte konservatuar, 79'da konservatuara girdim. Bir 11 sene eğitim aldım. Zaten 79'da konservatuara gittikten sonra birkaç sene sonra her konservatuarlı kişi de olduğu gibi siz de piyasa müziğiyle tanışıyorsunuz. Biraz da
0: Kesinlikle.
1: kendinizi piyasada buluyorsunuz. Yani böyle 6 yaşında tanıştım diyebilirim.
0: Babanızın bir
1: Evet, babam eski bir halk ozanıydı o zaman. O zaman tabii halk ozanları çok revaçtaydı. Aşk Mahsuni Şerif gibi.
0: tabii.
1: Onlar da mesela dükkanımıza gelip derlerdi. Babam Ozan İsa Koç. O zaman 45'lik plakları vardı. O döneme göre çok popüler sevilen bir sanatçıydı. O şekilde başladım diyebilirim.
0: Çok filmekli isimler de saydınız. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ölenlere Allah'tan rahmetli olalım. Peki, bağlamayı ilk çaldığınızdaki heyecan hala size devam ediyor mu? Yoksa artık böyle oturdu mu?
1: Ya şöyle, siz daha çok işler yaptıkça aslında daha çok heyecan duyuyorsunuz. Bir de benim albüm çalışmalarım hep proje bazlıdır. Yani baktığınız zaman mesela ilk yaptığım işte 94'te Yiğidi Karanfil albümün bir arayışın, bir heyecanın ürünüdür. Yiğidi Karanfil 3. Sonrasında yine kendi enstrümantal albümlerim. Daha sonra bu işi değiştir, bağlamayla daha farklı müzikler nasıl çalarım, dünya müziklerini çalabilir miyim diyorsunuz ya, onların hepsi aslında birer heyecanın ürünü.
0: Kesinlikle.
1: İnanın. Yani çıkıp çaldığım zaman bir heyecan duymuyorum. Ama içimde enstrüman aldığım zaman farklı bir heyecan oluşuyor. Zaten o heyecan oluşmadığı zaman
0: Ne
1: o işten
0: faydası?
1: zevk almıyorsunuz demektir. Ya da hissetmiyorsunuz demektir. Orhan abimi Gencebay'ın sağ olsun, biz çok beraber bir yere gelip çalarız ofisinde. O hep şey der. Yani şurayla şurayı birleştirdiği zaman, yani
0: Birleştirecektir.
1: teknik ve duygu. İşte o duygunun bir eseri heyecanlanmak. Küçükken çok heyecanlanmıyordum da şimdi zaman geçtikçe o heyecanı daha çok duymaya
0: Değil
1: başladım.
0: mi? Doğru söylüyorsunuz. Peki bağlama sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya şimdi bütün günüm bağlamayla geçiyor. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda hem aranjörüm hem bağlama sanatçısıyım. 33 yıldır her zaman zaten prova yapıyorsunuz. Yani her gün yaptığınız provalar, konserler, stüdyo kayıtları, benim yönettiğim kendi albümler, yani başka sanatçılar yönettiğim. Bunları bir araya topladığınız zaman zaten bağlama elinizden düşmemiş oluyor. İşte buradaki kardeşlerim de öyle. Mesela her gün enstrüman çalışıyor musun diye sorduğun zaman zaten çalışıyorlar. Yani
0: Kesinlikle.
1: mecburen çalışmış oluyorlar. O da bir yandan tabii bizi diri tutuyor, şey tutuyor, dinç tutuyor. Yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. O yüzden bağlama benim için klasik bir şey var ya, bir yaşam biçimi diyelim.
0: Aslında yol arkadaşınız gibi doğmuş bir yerde
1: Tabii her
0: enstrüman.
1: şeyim, yani zaman zaman kimse olmadığı zaman, evde elinize aldığınız zaman, kimse yokken farklı şeyler paylaşıyorsunuz bağlamayla ya da enstrümanınızla.
0: Peki sizden böyle güzel bir eser duyabilir miyiz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Heyecanla da bekliyorum.
1: Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim yıllarca çalıştığım bir sanatçı abim ve albümlerini yönettiğim Edip Akbayram'la 98 yılında bir çalışma yapmıştık ona. Ben aranjmanlarını yapmıştım. Oradan isterseniz dinamik böyle programa
0: Müthiş
1: hareketli bir
0: olur.
1: giriş yapalım.
0: Lütfen.
1: Otantik bir Karadeniz türküsü. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. 1, 2, sol, 2, 3, 4.

0: Ellerinize
1: Sağ
0: sağlık.
1: olun, teşekkür ederim.
0: Bütün stüdyo olarak mest olduk Bertan
1: Çok
0: Bey.
1: teşekkür ederim. Biraz evet Anadolu rock tarzında yorumladım.
0: Müthiş ekranları başındaki izleyicilerimizin de aynı tipte bir olduğundan eminim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olsun. Ne var olsun ben.
0: Evet, biraz size dönmek isterim. Müzikal olarak neler yapıyor ki şu anda?
2: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz.
0: Çok
2: güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım. Olursa
0: kendi
2: haber
0: kitabında
2: edeceğim.
0: yine akustik tarzında mı yoksa single mi olacak?
2: Single gibi de olabilir, akustik de olabilir. Şu an tam kararlaştırmadık o yüzden.
0: Bence böyle tekli de bana
2: Değil mi? Tekli de.
0: yakışmıyor.
2: Zaten şu anda kariyerimin yönetiminde sanırım Karadeniz'den ilerleyeceğim.
0: Çok da
2: Böyle
0: yakışıyor.
2: biraz pop gibi girdik piyasaya ama şu anda Karadeniz'e doğru
0: Ama senin
2: ilerliyorum.
0: başta tanıdığım video
2: Evet.
0: zaten Karadeniz parçası da
2: Sevgili Karadeniz.
0: ilgilendiriyorum. Evet, çok da güzel okuyorsun aslında. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
2: Bir ayrılamam yapabiliriz.
0: Tabii ki. Müthiş olur.
2: O
0: Müthiş
2: zaman
0: olur.
2: gelsin mi?
0: Gelsin.

0: Çok zor bir beslenme olmasına rağmen.
1: 45'lerden 2000'li yılın kadar olan müzikte Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin değişimiyle ilgili neler düşündüğünü merak ediyorum.
2: Ya değişim kaçınılmaz biliyorsunuz. Zamanın gerisinde kalmıyorsunuz zaten. Şöyle değişim değil de gelişim diyebiliriz aslında bir anlamda.
1: Evet, daha...
2: Mesela ben şunu itiraf edeyim. Eski Türk halk müziği eserleri veya sanat müziği eserleri, büyük ustaların çaldığı Yorga Bacanoslar mesela biliyorsunuz gibi işte Haydar Tatlıyay gibi üstadların çaldığı ve icra ettiği Türk müziği, Türk sanat müziği bana göre kendi içinde çok daha tutarlı ve çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Daha duygulu olduğunu düşünüyorum, orijinaline uygun olduğunu. Bir de icra şekli çok önemli. Şimdi sanat müziğinin çok eski icralarına baktığınız zaman çalan müzik ustalarının, saz üstadlarının çok daha nezaketli, çok daha soylu, çok daha içten çaldıklarını görüyoruz. Peki aynı durum halk müziği için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani birbirini tekrarı olan şeylere düşmemeniz gerekiyor. Değişim dediğim gibi kaçınılmaz bir şey ama hangi anlamda değişim, gelişim? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Mesela bana göre şu an icra edilen halk müziği, ben koyu bir halk müziği sanatçısı değilim bu arada. Halk müziği enstrümanı çalan bir sanatçıyım. Yani çok aşırı bir halk müziği şeyim yok. Çalışmalarıma baktığınız zaman da daha modern halk müziği çalışmaları yaptığımı görürsünüz. Şu an icra eden Türk halk müziğinden çok mutlu olduğumu söyleyemem. Şeyler birbirine karıştı. Kavramlar birbirine karıştı. Yani üzülerek söylüyorum ki bunu önemli topluluklarda da görüyorsunuz. Halk müziği bana göre kendi haliyle, otantik haliyle icra edildiği zaman çok daha anlamlı ve çok daha etkili. İşte o yüzden ki Neşet Ertaş gibi ustalar tek başına çıkıp söylediği zaman o havayı verdiği için bugün kendilerini hissettiriyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Peki sizce geleneksel sanatla böyle harmanlanmamalı mı? Ödebilir
2: Harmanlanmalı.
1: miyiz ya
2: Şimdi
1: da?
2: mesela bağlama bu konuda en büyük haksızlığa uğramış enstrümandır. Yıllarca bazı sansür kurulları bağlamayla işte bir bas gitarın, piyanonun, keyboardun yan yana gelmesini asla istemediler. Ne zaman? Bu benim, ben 68 doğumluyum. Mesela o zaman dinlediğiniz zaman salt halk müziği vardı. Halk müziğini koruma adına yapıyorlardı ama bir şekilde de gelişmesine izin vermiyorlardı. İşte o arada çok önemli müzisyenler ki mesela Gencebay bunun şeyini yapmıştır. Bir yanda da ben yıllarca çalıştım Zülfü Livaneli mesela. O zaman bağlamayla farklı bir arayışlara girmişti. Böyle baktığınız zaman farklı geldi insanlara. Böyle bir altyapıyla, orkestrasyonla icra edilen bir bağlamalı solist olduğu bir şey dikkat çekti tabii. İletişim
1: Kesinlikle.
2: araçları tabii çok daha farklı. Ama tabii onu da yozlaştırmamak lazım. Yani hani Cem Karaca'nın bir şeyi var, kahrolsun yoz müzik diyor. Gerçekten de onun dozajını ayarlamak çok önemli. Yani ben mesela Paradox albümü yaptığım zaman, bağlamayla yabancı şarkıları çaldığım albümü yaptığım zaman aslında çok büyük risk alarak bu işi yaptım. Çünkü dalga da geçilebilirdi. Yani ya bu tutmuyor tabii olabilirdi. Çünkü bazıları hala bağlamanın kendine ait olduğunu sanan, bağlamayı icat ettiğini düşünen bir kitle var mesela. Albüm çıktığında onların yoğun eleştirisine maruz kaldım ama yargı organı, gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halk bu albümü sevdi. Bağlamanın icra şeklini sevdi. Dolayısıyla yani mesela o zaman şeyi çalmıştım, hatırlar mısınız? Mesela
1: Tabii
2: Kiki gibi,
1: ki.
2: Hotel California gibi. İlgi gördü. Demek ki böyle de bir ihtiyaç varmış. Yani dediğim gibi ben biraz daha kentli bir bağlama sanatçısıyım bu arada. Onu söyleyeyim. Benim kafamdaki bu biraz daha farklı. Dolayısıyla yani söylediğim gibi tehlikeli bir sınır var. O sınırı korumanız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Ama onu aştığınız zaman doz oluyor. Ama dozunda yaptığınız zaman enstrümanı da şey yapmamış oluyorsunuz. Ne denir ona? Bağlama sadece şeyde kalmayı bizim geleneksel müziğe saygımız sonsuz.
1: Tabii ki. Hepimiz.
2: Ama sadece orada kalmayı hak etmiyor. Yani
1: Geliştirilmeli.
2: geliştirilmeli.
1: Maalesef.
2: Yani biz mesela işte kendi orkestramızda Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda bunun örneklerini yapıyoruz. Koskoca bir senfonik orkestra. Bağlama solist önüne çalıyorum. Zaman zaman konserler veriyoruz. Oluyor yani.
1: Biz de mutlaka bir gelmek isteriz.
2: Bekleriz. Atatürk
1: Çok
2: Kültür Merkezi'nde bizim sürekli
1: mutlu.
2: konserimiz var. 2 haftada bir konserlerimiz oluyor, provalarımız da orada. 33 yıllık bir topluluk bu arada. Türkiye'nin gerçekten çok önemli müzisyenleri vardı. Mesela çoğu emekli oldu. İşte Asım Ekran gibi, Ercan Irmak gibi, ondan sonra Deniz Selman gibi. Şu anda da değerli müzisyenler var. Göksun Çavdar mesela. Yine değerli bir klarnet sanatçısı kardeşimiz. O da yaklaşık 25 yıldır bizimle birlikte. Önemli müzisyenlerin olduğu değerli bir topluluktu. Sevingül Bahadır vardı, solistimiz. O da emekli oldu ama emekli olanların yerine başka arkadaşlar geliyor tabii. Güzel, kendi içinde tutarlı çizgisi olan bir topluluk. Bekleriz.
1: Biz de üstadlarımıza zaten saygılarımızı gönderelim. Mutlaka böyle gelip o meşkiyi görmek isteriz orada.
2: Bekleriz tabii ki, mutlulukla.
1: Peki 45'lerden, 90'lardan seni böyle çok sevdiğin şarkılar var mı? Arası açıp dinler misin?
0: 45'lerden 90'lardan.
1: Evet. Yani yıl olarak bazen ben de çok pek
0: Evet,
1: hatırlamıyorum. O şeye çok hakim olmadığım için
0: evet.
1: ama böyle o şeyi sever misin? Oradaki tınıları, İşte ah nerede, vah neredeler var. Benim
0: Yeşilçam biraz.
1: evet.
0: Severiz tabii canım.
1: Peki hiç böyle yorumlamayı düşündün mü? Bence bir kere deneyebilirsin diye düşünüyorum ben.
0: Şu an mı
1: Hayır, şu
0: deniyorsun?
1: an
0: Ha,
1: değil.
0: genel anlamda evet, ama zaten şu anda gündemde olan şeyler bunlar, dijitalde.
1: Tabii.
0: Eski şarkılarımızı tekrardan.
1: Çok yakışacağını düşünüyorum sana. Az önceki Karadeniz İşte sandığına yaklaşıyorum dedin ya, o şekilde şarkı çıkarıyorum. Ben arabeskin de sana çok
0: Çok
1: yakıştığını
0: teşekkür ederim. Bir yapay zeka olayı var şu anda
1: düşünüyorum.
0: gündemde.
1: Ya keşke
0: Eylül
1: olmasaydı.
0: ne?
1: Keşke
0: Değil mi?
1: olmasaydı.
0: Evet. Eylülzede diye bir şarkı çıktı. O çok seviyorum. Onu denedim biraz ama o yıllara sanki benziyor şarkı.
2: Beste kimin?
0: Hoşum. Efendim?
2: Beste kimin?
0: Bestesini bilmiyorum.
2: İşte bazılarının bestecisi yok. Belli yok ki,
0: Evet.
2: yapay.
0: Onu da vardı ama ismini unuttum
1: O
0: şu an.
1: şarkının yalan olmasın. Hani yanlış bir
0: Evet.
1: şey yapmayalım.
0: Evet,
1: Ha,
0: evet.
1: bestecisi var diye biliyorum.
0: Evet.
1: Daha sonra vokali de işte yok dendi, var dendi. Kesin bilmiyorum, açıklama ya hakim değiliz ama çok güzel besteci gerçekten.
0: Evet.
1: Öyle dinletiyor ama daha gerçek şeyler bana
0: Kesinlikle.
1: daha samimi geliyor,
0: Kesinlikle.
1: nacizane. Evet, bugün çok sevdiğimiz bir ustamızı ağırlıyoruz.
0: Evet.
1: Sizden böyle bir eser daha duyup bir mest olmak yine çok isterim.
2: Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım. İki eseri birbirine bağlayıp çalayım. Bir tanesini böyle kısaca yalnız başıma çalayım. Hatırlarsanız hani bağlamanın ulusaldan evrensele yolculuğundan bahsettik ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 97 yılında biz bir Eurovizyon'a katılmıştık. Ben Şebnem Paker'le katılmıştım. Dinle diye bir eser vardı. Mesela o yarışma, Eurovizyon yarışması benim için büyük bir mihenk taşı oldu. Çünkü orada gördüm ki yabancı müzik dinleyicileri bağlamayı sahiplendiler. Çünkü
1: Beğendiler.
2: bizim o zaman Türkiye'nin siyasi olarak da dünya ile arasının en açık olduğu dönemde bile biz üçüncü olduk, hatırlıyorsanız.
1: Değil mi?
2: Öyle kısa bir onu
1: Yani
2: hatırlatayım.
1: benim yaşım çok, şarkıya çok hakimim ve çok severim. Ama tam öyle bizden zaman hatırlamasam da şimdi
2: Tabii.
1: böyle bizlere hatırlatırsan
2: Bu
1: çok mutlu
2: arada
1: olurum.
2: tabii ki, bu arada bana göre mesela en iyi Eurovizyon şarkılarını ben çaldığım için söylemiyorum. Biz yaptığımız için söylemiyorum. Bir kere sözlerin Türkçe olması önemli. Bizden, Anadolu'dan, bizim kültürümüzden motifler taşıması önemli. İşte ben vardım, Ercan Irmak vardı, Eylem Pelik vardı. Güzel bir ekiptik ve sevgili Şebnem Paker. Şöyle hatırlarsanız bağlamayla başlıyordu.

0: Öyle bir şeydi.
1: Tam kapsayıcı gidiyorduk biz yalnız.
0: Kısaca bir hatırlatmak istedim.
2: Çok sevindim.
0: Şimdi yine az önce bahsettim, benim de yıllarca çalıştım. Bu arada ben 15 yaşında kendisinin yanında çalışmaya başladım, Edip Akbayram Dostlar Orkestrası'nda. Ondan sonra 98 yılında bir Best of albüm yapmıştım. Orada Hasretinde Yandı Gönlüm, Hasretinde Yandı Gönlüm şarkısı var. Yalçın Turay'a ait söz müzik. Ama kısaca bir şey söylemek isterim. O eser aslında 70'li, 60'lı, 70'li yılların filmlerinde çok vardı. Güzel sesli bir bayan okurdu. Böyle çok dertli sesli bir bayan. Hasretin Yandı Gönlümü halk müziğinin alışılmış icrasının dışında. Bu bayan hanımefendinin ismi Seha Okuş'tu. Hem ona bir saygı duruşu olsun, hem de o eseri icra edelim. Hasretin Yandı Gönlüm.
1: Çok da sevdiğimiz bir Türk müziğidir.
0: Son 2, 3, 4.

0: Sizinize yüreğinize
1: Evet,
0: sağlık.
1: yüreğinize sağlık.
0: Efendim. Ben de
1: Güzel
0: böyle
1: yapmışlar.
0: entegre olamadım.
1: Çok çok güzel türemi
0: Duramadım. Kusura bakmayın. Sen
1: Çok
0: benim de çok
1: estağfurullah. Çok
0: sevdiğim bir
1: güzel. Çok çok
0: türküdür.
1: güzel.
0: Güzel çalındı, söylendi.
1: Evet, değerli orkestra arkadaşlarımıza da buradan
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyoruz. Evet,
1: Gerçekten.
0: gerçekten müthiş bir şekilde geçiyor. Çok akıcı oluyor program benim için şu an.
1: Süper.
0: 45'ler müziğinde böyle en sevdiğiniz usta, en sevdiğiniz şarkı nedir acaba?
1: Ya şimdi ben çok eskiyi hatırlayamam ama mesela Haydar Tatlıyay Türk sanat müziğinde çok önemli bir üstattır. Yorgo Bacanoz öyledir. Ama ben daha çok mesela 60'lardan 70'lerden sonraki, özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır. 70'lerde bu ülkede çok güzel şeyler yapıldı.
0: Evet.
1: Örnek vermek gerekirse biz geçen yıl bir albüm yayınladık. Plak olarak da yayınlandı. Sevgili yine benim bağlama çalan değerli bir virtüöz arkadaşım birlikte çok çalıştık Çetin Akdeniz'le. Mesela onunla şeyler yaptık. Türk müziğinde, Türk filmlerinde kullanılan müzikler. Hatırlarsınız mesela. Vardır
0: Hatırlamıyorum.
1: ya. Mesela bunlar. Ondan sonra. Mesela bunlar hep o zamanın filmlerde kullanılan halk müzikleri. O da rahmetli oldu sevgili Zafer Dilek. Mekanı cennet olsun. 70'ler bana göre Türkiye'de en iyi müziklerin yapıldığı dönemdir. 80'ler dünyadaki yankısıyla beraber Türkiye'de de farklı bir kategorinin oluştuğu şeydir. Ama 90'lar iyi mi güzel mi anlayamadım ya. Benim
0: Gerçekten mi?
1: mesela 90'lar benim o zaman ben çok albümlere icracı olarak eşlik ediyordum. İşte Nazan Öncel'ler, Tarkanlar, pek çok sanatçıyla çalıştım. Şimdi düşünüyorum hani herkes diyor aa 90'lar çok iyi. Ya 90'lardan emin değil. Bak.
0: Çok değişti sizce.
1: Ya 90'lar artık biraz böyle elektronik müziğin daha çok ilgi gördüğü, oraya doğru gittiği bir dönemdi.
0: Siz özünüzdeki tarafı daha mı çok böyle
1: Ya
0: benim
1: şey
0: gibi
1: var.
0: biliyorsunuz aslında?
1: 90'larda aslında artık daha çok müzisyenlerin eşlik ettiği bir dönem değil albümlere. Daha çok makinaların biliyorsunuz farklı sound'ların oluştuğu bir dönem. O şekilde çalışmalar yapıldı. Ama ben mesela o dönemde ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 90 yılında Ahmet Kaya'nın bir albümünü yönettim. Hep sonradan işte Sevgi Duvar albümü. Mesela orada bile 90 yılında ben o zaman 22 yaşındayım. Ahmet Kaya işi bana teslim etmiş. Orada bile canlı davul, canlı bas, klavye, bir haylılar. Devlet Opera Balesi'nden vokalistler getirmişim. 15 tane devlet senfoni orkestrasına yaylı çalgılar getirmişim. Baktığım zaman aslında bir direniş benimki, bir karşı duruş. Ama bugün dinlediğim zaman iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çünkü ben 90'ların
0: Çok da
1: sound'unu, pop
0: kaptırıyormuş.
1: sound'unu çok da fazla beğenmiyorum. Ama yine Sezen Aksu'nun çok güzel yaptığı şeyler var 90'larda mesela. Neden? Çünkü oradaki arkasında çalıştığı aranjörler de sevgili Atilla Özdemir oldu mesela. Önemli bir aranjördür biliyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Onun verdiği havayı görmeniz mümkün. O yüzden ben 90'ları çok hani sevmem ama 80'ler müthiştir diyebilirim yani.
0: Peki oradan hangi usta böyle sizi başka diyenlere götürür?
1: Ya ben şimdi benim çok sevdiğim sound'unu, kişiliğini, her şeyini örnek aldığım bir usta bir sanatçı var. Geçen 20 gün önce kaybettik. Chris Rea, İngiliz rock sanatçısı. Slide gitar ustası. Mesela ben onu çok severim. En çok da ikinci sırada yerli sanatçı olarak Barış Manço'yu çok severdim. Sonra bir gün tesadüf aradı beni. Tek çalışmadığım sanatçıydı diyebilirim o zaman. Mançoyacı albümünde mesela ben çaldım o zaman birlikte olduk 6 şarkıda. Çok da güzel muhabbetimiz oldu. Bana göre tartışılmaz Türk yani yerli sanatçı Barış Manço'dur. Ama dünya müziğinde de Chris Rea'dır. Yani ikisi benim için özel.
0: Varlığında da değerini bilebildiğimiz için gerçekten büyük mutluluk duyuyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü böyle büyük ustaların sonradan değerinin bilinmesi, eserlerinin sonradan gün yüzüne çıkması benim çok üzüldüğüm bir şey. O yüzden saygıyla, rahmetle
1: Amin. Ama
0: anılalım.
1: Barış Manço her zaman karşılık görmüştür.
0: Evet, işte o yüzden
1: Evet,
0: diyorum
1: yani
0: hani
1: çok
0: iyi
1: güzel.
0: ki varlığında takdir gördüm.
1: Kesinlikle ben tanıyınca kendisini tamam dedim. Yani
0: Keşke bir
1: demek
0: tadını.
1: her şey doğruymuş yani. Barış Manço müziğindeki her şey doğruymuş. Samimiymiş.
0: Evet. Evet. Hangi şarkıyı söyleyecektin?
2: Biraz hareketlenelim ya.
0: Sen bölgede
2: Evet.
0: birazcık hareketlendir, o
2: Evet.
0: yüzümüzü al.
2: Birazcık yükselelim. Bir
0: Lütfen.
2: çay elinden öte yapalım
0: Hadi
2: mı?
0: yapalım. Ben de eşlik edeyim.
2: Evet, beraber söyleyelim.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Müthiş oldu gerçekten.
3: Süper. Karadeniz.
1: Genç müzisyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani başlarken nelere dikkat edilmeli? Yolda devam ederken neler korunmalı? Biraz sizden bunun öğütlerini dinlemek istiyorum.
3: Tabii öncelikle kendileri olmaları gerekir. Kendilerine göre bir stil, tarz yaratmaları gerekir. Biz de çok büyük ustaları dinleyerek başladık. Tabii onların çaldıklarını çalmaya çalıştık. Hangi pozisyondan çalmış, hangi şeyden ama onları çok araştırdık. Ama sonrasında tabii kendinize bir çizgi oluşturmanız gerekiyor. En önemlisi de kendinize bir tarz oluşturmanız gerekiyor. Farklı bir yerde konmanız gerekiyor. Kendinizi farklı bir yerde konumlandırmanız.

0: Onun için de öncelikle çok çalışmak gerekiyor tabii ki. Çok müzik dinlemek gerekiyor ve çok araştırmak gerekiyor. Mesela Umut Tunç rahmetli çok şeydi. Hep okurdu mesela aralarda. Kayıt olmadığı zaman başka şeyler, dünya müziklerini okurdu. Araştırırdı. Dediğim gibi sadece belli bir tarza bağlı kalmamaları çok daha iyi olur.
1: Geniş.
0: Dünya müziği, evet, dediğim gibi dünya müziği dinlemeleri gerekiyor. Sonra da onu harmanlayıp kendi müziğimizle nasıl eşleştirebiliriz? Onu düşünmek gerekiyor. Şimdi üzülerek görüyorum ki bazı şeyde, mesela bazı enstrümanda herkes birbirinin aynı şeyi çalıyor, enstrümanı. Yani gözünüzü kapattığında bu kim dediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Bu muydu? Aa yok, o değilmiş, öteki. O yüzden bence biraz farklılık iyidir. Bu farklılığı yaratmaları iyi olur. Ve müzik çok ciddiye gelen, yani hatta hiç şakası yoktur müziğin. Ciddiye almaları gerekiyor. Çok ciddi bakmaları gerekiyor. Analiz etmeleri gerekiyor. Kendilerine farkında olması gerekiyor.
1: Bu güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için tüm samimiyetine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. İyi ki buradaydınız.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen de bizi güzel ağırladığın için bu şekilde.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok mutlu olduk.
1: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Teşekkür ederiz. Sağ ol.
1: Efendim, bugün yine müzik konuştu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Eliniz emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barcarolle adlı eseri başka bir yorumla
1: Evet.
0: icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrolünüz var, esümanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacığım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale'de başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
0: Çok
2: sevgili
0: selamlar kendisine.
2: Cihat
0: Çok selamlar.
2: Aşkın'ın hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
1: Yeni eserler çaldık.
0: Yeni eserler çaldınız.
1: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismini şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba ile birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler,
0: Farklı disiplinler,
1: Batı
0: evet.
1: müziği, Türk müziği, farklı
0: Evet.
1: disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey, sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.
0: Ama çok güzel
1: Biz bir şey
0: hissetmişsiniz.
1: yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Halihazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
3: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje, daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
0: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında. Ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziğiyle klasik Batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye
1: Hala
0: ayrım var. Hala var değil
1: Var
0: mi?
1: tabii ki.
0: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum.

0: Güzel bir maç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangi sanatçımız yapıyor?
1: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler hem de bizim üçlümüz için aranjmanı düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Bu konuda da çok güvendiğimiz zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik batı müziğinde kemanla çalınan viyolonsel ve piyanonun çaldığı repertuardan beslenerek Hatice
2: Ben
1: Keman
2: Partisi'ni
1: çalıyor.
2: Keman partilerini çalıyorum. Hazır düzenlemeleri olan triyoları.
1: Ama bir ilk. Evet. Sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde
0: yaptı. Çok güzel. Onlara da selam olsun.
1: Evet.
2: Bir de yeni eser yaptı.
1: Evet.
2: Bizim
0: çok güzel.
2: Için.
0: Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor
2: evet.
0: aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserimize?
2: Yine bir klasik batı müziği eseri Masne Eleji çalacağız.
0: Buyurun.

0: çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilbağ Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım. Onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte

0: Birlikte duyu olarak çalışıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu, biraz Emine bahseder. Onun dışında Ode Müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize
1: çok
0: teşekkür ediyorum
1: ediyoruz.
0: O yüzden.
1: Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilba ile olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste. Ne kadar güzel bir mesleğimiz
1: evet,
2: var ki bizi
1: evet,
2: farklı
1: evet,
2: farklı
1: evet.
2: insanlarla bir araya getiriyor. Farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle
1: evet,
2: diyebiliriz.
1: Çok büyük bir dil aslında yaptığımız
0: öyle.
1: Meslek kesinlikle. Sevgili hocam Hatice Doğan, Sevinç. Hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilba gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum. Çalgı eğitim bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. yıl Türk Müzik Korosu.
1: Evet.
3: 4. yılımız yeni doldu.
1: Harika.
3: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki hem
1: iyi ki.
3: Eğitici evet. olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
1: çok
3: en
1: doğru.
3: güzeli. Bundan
1: yani
3: güzeli yok.
1: Her konuda öğretmenlik
3: evet.
1: yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve sizden tekrardan bir performans alalım.
3: Tamam.
1: Buyurun.

0: Violonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm az önce bahsettiğin gibi gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
0: İlginç aslında. Yani şunu söylemek istedim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunun aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsilen bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Hani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizlere bir nevi de bilmeyenleri, bilmeyen sanatçılarımıza ya da bilmeyen büyüklerimizi bilmeleri için bu fırsatı bilgilendiriyoruz. Evet. Bu konuda da
2: Gerçekten.
0: kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü
2: Teşekkür
0: gerçekten çok
2: ederiz.
0: harika bir proje, harika bir uyum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik. Hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar
0: Evet.
2: duymasın,
0: Evet.
2: görmesin?
0: Evet, evet.
2: O yüzden albüm çalışmamız da olacak yakında.
0: Harika.
2: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizinle beraber çalmak isterim.
1: Ay, süper.
0: Belki beni de gruba alıp
2: Tabii ki dünyayı
0: konserde dünyaya gezeriz. Ne
2: Tabii.
0: çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontane şeyler planlıyoruz o zaman konuklarımızla.
2: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'u çalalım mı?
0: Harika.
2: Tam senlik.
0: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim, tamamdır.
2: Tamam.
0: O zaman buyurun çalalım.
1: Haydi o zaman.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler. Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Kerem Cem için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Ya, harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim. Ay,
1: şu düştü, şunu alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah, demeyelim. Ah,
1: yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o
0: İyi.
1: Sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Annecinin de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soğuklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, değil misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerimde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere
1: daha. Evet almış olduk. Alkışlar ona gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinize beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı
1: ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm. Düşünebiliyor musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii
0: geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki
1: burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum.

0: Tabii ki.
1: Ya ben de
0: Ama
1: hiç
0: insan
1: tutamıyorum
0: hayal...
1: kendimi. Hemen
0: Yok,
1: söylüyorum.
0: çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
1: Bence
0: ki.
1: de.
0: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu
1: Ay,
0: kaybettiğimizde
1: bence de.
0: olmaması gereken
1: O
0: şey
1: zaman
0: özellikle
1: hayal
0: bizim gibi insanların.
1: kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak, gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel, büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi, müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
0: Aa, ne güzel.
1: Bakınız, öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam, bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı, senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için
0: Aa, çok güzel.
1: şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol, böyle
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: hissiyat.
0: Tabii ki.
1: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani
0: Olur.
1: son bir kez şarkınla da, ama son bir kez olmasın. Devamı da
0: Olur
1: gelsin bu
0: tabii
1: arada.
0: ki. Tabii ki.
1: Teşekkürler.
0: Tabii ki.
1: Buyurun.

0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bu şarkıyı böyle söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten. Ya, her söyleyişte evet, başka duygular ama başka duyguları hissediyorsun ya, o zaten heyecanlı.
2: Peki heyecanlı bu şarkıyı sana 100 defa ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
2: Biliyorum, biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
2: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı.
2: Yok vallahi biz öyle şey ama çok samimi söyledim
0: ama
2: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama...
2: Kerem, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Öyle yani, planlar yapalım tamam.
2: Evet. Yani var mı öyle bir planın?
3: Var mı öyle bir plan?
2: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
2: var
0: bir.
2: Var mı?
0: Tabii
2: süper.
0: Ailesini çok de çok seviyorum onun.
2: Harika.
0: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
2: ya,
0: işi
2: bir
0: ya.
2: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: evet,
2: olsun
0: çok
2: Rabbime.
0: Evet, çok tatlı bir işim var.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
2: güzel. Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: evet,
2: biliyorsun.
0: Evet, çok yüksek.
2: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
2: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
2: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var
0: diyorum
2: her zaman.
0: Tabii ki.
2: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun kız istemeye gideyim. Ben
0: tamam olur, tamam. Arayacağım
2: seni. Bu arada biz Kerem'le nerede tanıştık onu söylemek istiyorum. Kerem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Evet. Ve o da... Ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
2: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde.
0: Tabii ki.
2: Sevgili Pervin Ersoy,
0: Bilge Kuru. Evet, aynen.
2: Biz böyle Türkiye'yi gezdik. Harika ve sosyal medya hesaplarımızdan.
0: Dostluklar yarattılar ve...
2: Güzellikleri paylaştık.
0: Evet, güzellikleri paylaştık.
2: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için... Hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
0: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezi, bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3 yaşındayım.
2: Çok şanslısın.
0: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdi. Karadeniz'e gidiyoruz. Bilmiyorum. Peki ne kadar yokuz? 21 gün yokuz.
2: Ne diyorsun?
0: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün Türkiye'yi gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o çıkarttı.
2: Ne güzel.
0: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha gezmezsin buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
2: Ay.

0: Canım benim, ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir
1: Öyle.
0: şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin,
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili Burhan'ım için alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen öyle bu repertuarı benimle paylaşsaydın.
0: Hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: Beraber şey bölüşürdük şu
0: ben
2: şarkıları.
0: Ben istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama çok sevdiğim şarkılar var
0: fark
2: repertuarımda şu anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne?

0: isterse okusun. Peki şimdi sırada ne var sevgili Keremcan?
1: Sırada yeni şarkımız
0: Üzgün
1: var.
0: üzgün. Aa, bir dakika, bu senin en yeni şarkın değil mi?
1: Evet, üzgün
0: Ay,
1: üzgün.
0: klibini de
1: Evet,
0: lütfen
1: gelecek
0: klibinden bahset.
1: inşallah
0: Önce bir
1: arkada.
0: bahsedelim klipten.
1: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosson'un okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
1: Melek Mosso'ya.
0: Aa, verdi yani.
1: Evet.
0: Sonra ne oldu?
1: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
0: Benim.
1: hemen, bütün şarkıların önüne aldım
0: Süper.
1: ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
1: buna.
0: bakalım. Üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence.
1: Herkes bir şans.
0: Yalnız muazzam bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen gerçekten arkadaşlarıma emeği çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten emeği geçenlere teşekkür. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Gerçekten muazzam oldu bu, biliyor
2: Çok
0: musun?
2: sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: Çünkü
0: teşekkür
1: o
0: ederim.
1: kadar dokunaklı bir
0: Hikayesi
1: hikayesi var
0: muazzam.
1: ki.
0: Keremcan, çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle mi?
0: Çok hızlı akıp geçmedin
1: mi? Tamam, hadi gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun. Kapanış yapıyoruz. Ben
1: Tamam.
0: önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben
0: çok
1: sağ ol.
0: Şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik ekranlarında seninle birlikte olmak keyiften Aslıcığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Asıl olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Uzandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'nu ağırladı.

0: Sen getirdin değil mi Kemal?
1: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
2: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk
0: Derya
1: Emirciğim.
0: Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen
1: Çok teşekkür ederim.
0: kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da Berlin'de de orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor.

0: Onların arasında mektup okuyoruz.
1: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hak eden bir insansın.
0: Teşekkür ederim. Sağ
1: Başarıların
0: olun.
1: daim olsun.
0: Sağ olasın.
1: İlk eserimizi seslendirdik. Sen de
0: Evet.
1: bize eşlik ettin.
0: Evet.
1: Tınalarına ve parmaklarına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
0: Evet. Bu
1: Bizim
0: fotoğraf.
1: seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
0: Evet.
1: kapak
0: Kapak
1: fotoğrafı.
0: fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
1: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
0: Olur.
1: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne çalacaksın bize?
0: Bir Suzinak Zeybek var. Onu yapalım isterseniz
1: Tabii.
0: sevgili arkadaşlarla.
1: Tamam olur. Peki, dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Eline sağlık,
1: Çok
0: ruhuna
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: her yaşına sağlık.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkbazu ve perküsyonda Barış Cem, Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da,
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: bir.
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O tarafta şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle yani, ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den, daha senden gayrı aşık yok mu?
1: Baba çok
0: Hep
1: güzel.
0: beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir deyiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir Seyri, tane çalalım.
1: Çalalım. Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet. Senin ismine...
1: parçanın ismi Ümit.
0: Ümit. Senin besten.
1: Benim bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü.
0: Eyvallah.
1: Dinleyicileri de inşallah umutlandırır, ümitlendirir evet. Diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik.
1: Evet, klibimiz de var. Ümit diye Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim
0: Mustafa,
1: Ümitciğim.
0: elinize sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet, Martin Fontes piyanoda, Erik van der Westen kontrabasta, Alper
0: Alper
1: Kekeç
0: Kekeç, perküsyonda,
1: perküsyondaydı.
0: sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Ya yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Martin de, Eric de çok güzel,
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper
1: yani
0: de
1: çok
0: öyle.
1: evet Alper zaten hani bizim kardeşimiz çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Ya benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik.
1: Evet,
0: Amsterdam'da,
1: evet.
0: Rotterdam'da, burada
1: Evet,
0: İstanbul'da konserimiz
1: evet,
0: oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozancım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıboğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat ettik
0: Ozan'cığım
1: yani
0: senin de
1: valla.
0: emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal var.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki, dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber çaldık.
0: Bunları, bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli. Artık çok az oluyor maalesef günümüz şartlarında. Ama yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
0: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz Derya.
1: teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: 86 yılından beri dostluğumuz,
1: Evet,
0: arkadaşlığımız
1: konservatuvar yıllarından.
0: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
1: İnşallah, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her
0: Buyur.
1: zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı ton maestranızı da Ertan keser.
1: Aynen, evet.
0: Yani
1: Ertan'ın olması zaten
0: bizim
1: çok
0: programda
1: rahatlatmış.
0: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse konu gelmişken söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir ton master'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Sağ ol.
1: olasın. Ben teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim.

0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum bir yıl sonra.

0: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz sizi ağırlamaktan mutluyuz. Umarım siz de bizi ağırlamaktan mutlu olursunuz.
1: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Sevgili Deniz Sekin'in söz ve müziğini yazdığı Sahici şarkısıyla.
2: Sahici bir şarkı.
1: Gerçekten sahici bir şarkı.
2: Çünkü Deniz hepimizin çok iyi arkadaşı, dostu ve tam bir müzisyen dostu, solisttir. Kendi de müzisyen gibi hissettiği içindir belki.
1: Çok da duyguludur.
2: Çok da duyguludur. Kalbi tertemizdir ve biz Deniz'le beraber sahnelerde yaptık ve ortak çalışmalarımız da devam edecek bundan sonra da. O bizim bir tanemiz. Sevgili Deniz Seke'ye de buradan selam ederiz. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Müthişti. Şimdi gözüm ilişiyor şarkıya. Özer Şenay'ın bir eserini yapacağız. Özer Şenay da aynı Adnan Ergil gibi özel melodilerin, özel nüansların adamıdır. Gerçekten biz müzisyenler, enstrümanistler böyle bir Adnan Ergil, Özer Şenay şarkısına denk geldiğimizde daha bir başka, daha bir keyifli çalarız. Çünkü enstrümanın artiküler yapısına da çok uygundur yazdıkları eserler. Çok iyi müzisyenler çünkü. O yüzden Özer Baba'dan şimdi bir Arap saçı diyeceğiz. Erkin Koray'ı da şarkıdan sonra konuşuruz. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Şükür, elinize sağlık.
1: Şükür Arap saçını döndürmeden şarkıyı bitirdik. Güzel oldu arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık. Sağ tam da Erkin Baba diyorduk.
2: Evet. Çok güzel bir enerjiyle çıktık. Tam Erkin Baba'ya yakışan bir şekilde.
1: Değil mi? Erkin Baba deyince akla ilk gelen şey benim enerji.
2: Kesinlikle.
1: Enerji, sinerji.
2: Farklı kişiliği, farklı tarzı.
1: Değil mi? Bir de Anadolu rock dediğimiz zaman Erkin Koray çok enteresan bir yer tutuyor. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ilk elektro gitarı getirip de ilk elektro gitarı kullanan da Erkin Koray. Doğru mu biliyorum?
2: Evet. Ben de öyle biliyorum yani.
1: Tabii bir hani Arap Yarımadası'ndan etkilendiği melodilerle beraber Anadolu'nun içindeki melodiler, tanıdık melodileri bambaşka bir şekilde ele alma konusunda da ilklerden bir tanesi.
2: Kesinlikle. Yani
1: unuttuğumuz birileri vardır muhakkak, hani bir külliyat var ortada. Hani ismini ilk defa duyduğum bazı insanlar oluyor zaman içerisinde. Onları da ayıp etmeden Erkin Baba'ya da buradan
2: rahmet olsun.
1: O zaman haydi bakalım.
0: Devam edelim efendim. Seni yazdım diyeceğiz.
1: Hasan Bağlan.
0: Sözleri Hasan Bağlan tabii ki. Müziği de Burhan Bayar'a. Burhan abiye de selam olsun.
1: Burhan abi, seviyoruz seni. Hadi o zaman şey yapalım. Eseri bir, evet, icra edelim.

buluşmam yakın. Unuttum desen de inanma sakın. Anılar

0: Evet arkadaşlar, ben şarkı söylemeyi artık bırakıyorum bundan sonra. Hayatımda hiç şarkı söylemeyeceğim. Hep siz söyleyin ne olur. Şimdi Eurovision'da yarışmış bir şarkımız. Bir de enteresan bak, Mahmut Kemal Ebcioğlu sözü ve Hikmet Münir Ebcioğlu.
1: Bir dakikaya sığdırılmaya çalışan bir aşkı anlatan şarkı.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Seninle bir dakika diyelim.

0: Vallahi Gökte, o kadar çok güzel seninle bir dakika dedin ki seninle böyle dakikalar böyle devam etsin.
1: Bir dakikanın kıymetini bilen, bir ömür seven kalplere gelsin o zaman.
2: Vay.
0: Bak bak, grubun en melankoliğinden güzel cümleler. Şimdi bir sonraki eserin bir adını koyalım ilk önce Muratçığım.
2: Peki, camdan kalpleyeceğim.
0: Şarkının öncesinde de sevgili Günay Çoban,
2: Evet,
0: bu
2: evet.
0: arada benim ortak eserlerde yaptığım, beraber çalıştığımız çok tatlı, dünya tatlısı bir adamdır. Tanışmanızı çok isterim, tanıştıracağım sizi de. Ve söz yazarı o, bestecisi de Febiyo Taşer. Febiyo ile bizim de çok uzun senelerdir dostumuz var. Funda Arar'ın eşi desem oradan daha çok bilirsin. Yani müzisyenler gerçi Febiyo Taşer'i biliyor ama hani bilmeyenler için söylüyorum. Febiyo da çok kıymetli, gerçekten çok güzel eserler verdi. Çok muhteşem aranjeleri var, iyi de bir aranjördür. Ve benim de çok eski, kadim dostum, onun stüdyosunda da çok İş yapmadık yani. Stüdyosunun kapılarını da vakti zamanında açmıştı bize sonuna kadar. Febiyocuğum ve Günaycığım, sizlere de gelsin o zaman bu şarkı.
2: Evet.
0: Haydi bakalım.

Yani Muratçığım ağzına sağlık. O kadar güzel şey yaptık ki hani insan kulakları dışında böyle arılar, böcekler falan da etkilendi diye düşünüyoruz. Şarkının bir yerinde de arı

0: Böyle
1: Evet,
0: seninle beraber harika oldu bence.
1: teşekkür ederim. Siz harikasınız.
0: Estağfurullah. Bu arada sevgili Funda da bizim konservatuvardan arkadaşımız tabii ki. Aynı dönemiz.
2: Şaşırmadık.
0: Sevgili Funda'nın şöyle bir özelliği vardı. Okulda herkes de tabii üniversite zamanı 20'li yaşlardayız. İşte böyle hani zaman zaman cıvıklaşabiliyorsa ha, ne haber gibi böyle. O yaşların normalidir bu. Bir şekilde Funda'ya geldiği zaman insanların böyle bir şey hali vardı. Merhaba, nasılsınız ya da nasılsın? En fazla bu kadar. Öyle bir duruşu ve öyle asil bir hali vardı ki gidip de böyle cıvıklık yapamazdınız Funda'ya. Ha, kimseyi de bozduğunu da görmedik bu arada. O direkt duruşla ve kendisiyle alakalı ta böyle 20'li yaşlardan beri Funda hep o duruştaydı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sevgili Füsun'la Dalca'yla o zaman çok iyi arkadaştı. Kaç sene geçti hala sürekli görüşüyorlar. O arkadaşlarını terk etmediyse kişi o benim için müthiş birisi dedirtebiliyor. Funda da çok sevdiğimiz gerçekten öyle olan bir dostumuz. Seviyoruz kendisini, buradan da Funda'ya da selam edelim. Onun icrasıyla
1: Selam
0: neticede
1: olsun tabii ki.
0: tanındı.
2: Bugün seyircilerimizin biraz gönlünü kor ediyoruz sanırım. Sıradaki parça da biraz
0: yangın yeri.
2: onunla yangın
1: Bildiğin
2: yeri.
1: yangın yeri.
2: Aynen
1: Evet.
2: öyle.
1: Yine sevdiği bir yere geldik ama şimdi yine.
0: Ferdi Baba'ya geçtik.
1: Tabii.
0: Ferdi Baba'yı en
1: Okuruz.
0: severiz.
1: Severiz, okuruz.
0: Ferdi Tayfur'un şöyle çok güzel eserleri var. Hepsi birbirinden güzel
1: Tabii.
0: ama bu eseri niyeyse bir ortak noktamız gibi oldu. Son dönemlerde sevgili Ahmet Kural da bu eseri böyle yaptığı işte kullanarak o da böyle bir daha öne çıkardı. Teşekkür ediyoruz tekrar gündeme gelmesine yardımcı olduğu için. İçim yanar diyelim mi?
1: Diyelim. Bugün bayağı bir yandık. İçim
0: Yandık.
1: yanar diyelim.
0: Biraz daha yanalım.
1: Biraz daha yanalım.